Sparputnins yönetimindeki İsveç Radyo Korosu, Giovanni Pierluigi de Palestrina'nın Missa Papae Marcelli başlıklı serinden bölümler seslendirdi. August Söderman'ın Agnus Dei, Alice Tegner'ın Ave Maria adlı parçalarıyla devam ediyoruz.

August Söderman'ın, Agnus Dei ve Alice Seglen'in Ave Maria adlı parçalarını İsveç Radyo Korosu'nun konser kayıtlarından dinlediniz. Topluluğu dinlemeye devam ediyoruz. Sırada Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki'nin Agnus Dei adlı eseri var.

Kaspar Putnins yönetimindeki İsveç Radyo Korosu, Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki'nin Agnus Dei adlı eserini seslendirdi. Topluluktan dinleyeceğiniz bir diğer eser, Alma Mahler'in Drei Freie Lieder serisinde yer alan ilk iki parça.

Mahler'in Dreifrühe Lieder serisinde yer alan ilk iki parçayı İsveç Radyo Korosu'nun konser kayıtlarından sunduk. Topluluğu dinlemeye devam ediyoruz. Sırada Frank Martin'in Missa'sından Sanctus bölümü ve Arne Melnas'ın Lauda adlı parçası var.

Caspar Putniss yönetimindeki İsveç Radyo Korosu, Frank Martin'in Missas'ından Sanctus bölümünü ve Anne Melnes'in Lauda adlı parçasını seslendirdi. Topluluğun konser kayıtlarından soracağımız bir diğer eser, Georg Ligeti'nin 3 Fantezi başlıklı eseri.

Sergei Ligeti'nin 3 fantezi başlıklı serisini Kaspar Putnis yönetimindeki İsveç Radyo Korosu seslendirdi. Topluluğu dinlemeye devam ediyoruz. Sırada Hans Gefors'un Balinalar Ağlamaz adlı parçası ve Francis Poulenc'un İnsan Figürü adlı kantatından bir bölüm var.

Kerabe'nin Rondes başlıklı 1964 tarihli eserini İsveç Radyo Korosu'nun konser kayıtlarından dinlediniz. Programımız geç Rönesans ve erken Barok dönemin en önemli isimlerinden Girolamo Frascobaldi'nin 1628 tarihli eserler dizisinden bir parçayla devam ediyor.

Donald Wilson yönetimindeki Musica Fiata Köln topluluğu, Girolamo Frescobaldi'nin 1628 tarihli eserler dizisinden bir parça seslendirdi. Programımızın bu bölümü Jan Sibelius'un 1902 yılında tamamladığı Opus 43 Re Majör 2. Senfonisi ile sona eriyor.

Jean Sibelius'un 1902 tarihli Opus 43 Re Majör 2. Senfonisini Ole Christian Ruud yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Ete Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Grace Williams'ın 1944 tarihli Deniz Eskizleri başlıklı orkestra süitini Genevieve Kalemann Orkestra için Dünyanın Kıyısında başlıklı eserini ve Richard Wagner'in Nürnberg'in Usta Şarkıcıları adlı operasının prelüdünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Johann Sebastian Bach'ın en küçük oğlu olan klasik dönem bestecisi Johann Christian Bach'la başlıyoruz. Bestecinin flüt, iki keman ve cello için kaleme aldığı Opus 11 Re majör 6 numaralı kentetini Musica Petropolitana topluluğu seslendiriyor.

Johann Christian Bach'ın flüt, iki keman ve cello için opus 11 re majör 6 numaralı kentetini Musica Petropolitana topluluğundan dinlediniz. Manuel de Falla'nın piyano ve orkestra için İspanyol bahçelerinde gece adlı yapıtıyla devam ediyoruz.

Manuel de Falla'nın İspanyol Bahçelerinde Gece başlıklı eserini piyanist Elena Bashikova ve Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Galler'in en çok tanınan kadın bestecilerinden Grace Williams'ın Deniz Eskizleri başlıklı 1944 tarihli orkestra süiti var sırada.

Williams'ın 1944 tarihli Deniz Eskizleri başlıklı orkestra süitini Roy Goodman yönetimindeki Manitoba Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. 16. yüzyıl İngiliz koral müziğinin en önemli ismi Thomas Hales'in Spemin Elium başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Rönesans bestecisi Thomas Tallis'in Spamilarium başlıklı eserini Stephen Clubbery yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinlediniz. İsviçreli piyanist, eğitimci ve besteci Genevieve Kalem'in orkestra için 1987 yılında kaleme aldığı Dünyanın Kıyısında başlıklı eseri var sırada.

Genevieve Kalem'in 1987 tarihli Dünyanın Kıyısında başlıklı eserini Bien Senfoni Orkestrası seslendirdi. Gustav Holst'un Opus 29 2 numaralı Aziz Paul Suite ile devam ediyoruz. Eseri Claude Ripas düzenlemesiyle Hexagon Ensemble seslendiriyor.

Hexagon Amstval, Gustav Holst'un Opus 29 2 numaralı Aziz Paul Suite'ini seslendirdi. Robert Schumann var sırada. Bestecinin klarinet ve piyano için kaleme aldığı 3 fantezi parçayı kornoda Alec Frank Gemmill, piyanist Simon Smith eşliğinde yorumladı.

Robert Schumann'ın Opus 73 3 Fantezi parçasını kornoda Alec Frank Gemmill ve piyanoda Simon Smith seslendirdi. Richard Wagner'in sahnelenen operalar arasında en uzun süreli olmasıyla ünlü Nürnberg'in usta şarkıcılarının prelüdüyle devam ediyoruz.

Richard Wagner'in Nürnberg'in Usta Şarkıcıları başlıklı operasının prelüdünü Jiri Belohlavek yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız barok dönemin az sayıdaki kadın bestecilerinden Barbara Strozzi'nin Aşık Heraklitos adlı aryasıyla sona eriyor.

0: Varys Rossi'nin Aşık Heraklitos adlı eserini soprano Susan Ryden ve Daniela Dolci yönetimindeki Musica Fiorita topluluğundan dinledik. Euro Radyo Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğine doğrudan ilgilendiği

Tren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi bir adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesine engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler, illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler, TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağdur sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu. 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.

0: Radyo 3.
1: Reklam.
0: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Reklam.

Günaydın. Radyo 3 Sabah, Johann Sebastian Bach'ın 997 eser sayılı Do minör Lauta için süitiyle başlıyor.

Johann Sebastian Bach'ın 997 eser sayılı Do minör Lavta için suitinden bölümler dinlediniz. Anne Haş seslendirdi.

Friedrich Gernsheim'in Opus 87 3 numaralı mi minör violonsel ve piyano için sonatından bölümler sunduk. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Reklam.
0: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsorum. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Reklam.
0: Uludağ Premium sunar.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarını sizlerle paylaştığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere orkestramızın 8 Aralık 2022 tarihli konserinde seslendirdiği Çek besteci Antonin Dvorak'ın 6. senfonisini sunmak istiyoruz. Ukrayna asıllı Amerikalı şef Theodor Kuşar yönetiminde gerçekleşen konserde seslendirilen bu eser, Dvorak'ın Çek ulusal müziğini Alman klasik formunda dinleyiciye sunmayı başardığı olgunluk döneminin ilk eserlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kimi eleştirmenlere göre besteci dönemin 3 temel müzik formunu başarıyla bir potada eritiyor. Bunlar Brahms ve takipçilerinin muhafazakar Alman formu, Liszt Wagner akımının modernizmi ve o dönemdeki milliyetçi akımlar olarak sayılabilir. Kimileri de yoğun Beethoven etkisine işaret ediyor. Bu ilginç birleşimi sağlayan belki de bestecinin dönemin büyük bestecileriyle olan yakın dostluğu ve hayranlığı. Zira Brahms ile yakın arkadaş olmuşlardı. Aynı zamanda Wagner'in müziğine de derin bir hayranlık duyuyordu. Avusturya devlet bursunu kazanarak Brahms'ın dikkatini çekmesi ve Çek ulusal unsurlarını Alman formuyla birleştirmesi, onun Bohemya topraklarından kendi özgün tarzını yaratmayı başarmasını sağlamıştı. İngiliz müzikolog David Beveridge, bestecinin 1880 yılında bu eseriyle sonunda milliyetçi romantik akımları ile klasik form arasında optimum bir dengeye ulaştığını ifade ediyor. Şimdi dilerseniz söze biraz ara verip bu güzel eserin yani Dvorak'ın 6. senfonisinin ilk bölümünü dinleyelim. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Theodor Kuşar yönetiyor.

Antonin Dvorak'ın 6. senfonisinden 1. bölümü Theodor Kuşar yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Aslen bu eser dönemin Viyana Filarmoni Orkestrası şefi Hans Richter tarafından sipariş edilmişti. Hans Richter o yıllarda Viyana Filarmoni Orkestrası'nın şefiydi. Dvorak eseri tamamlayıp Richter'e sunmuş ve şef eseri çok beğenmişti. Ancak bir sorun vardı. Viyana Filarmoni Orkestrası üyeleri arasında Çek müziği karşıtı muhafazakar önyargılar çoktu. Ve orkestranın bu direnci nedeniyle eserin ilk seslendirilişi Prag'da Adolf Çek yönetiminde tiyatro orkestrası tarafından yapılmıştı. Eseri sipariş eden Hans Richter ise kendi orkestrasının direnmesi nedeniyle bu eseri ancak Londra'da ertesi yıl yönetebilmişti. İlginçtir, şefi tarafından sipariş edilen bu eseri Viyana Filarmoni Orkestrası direnerek tam 61 yıl boyunca ısrarla programına almamış, ancak yıllar geçtikten sonra İlk kez 1942 yılında seslendirmiş. Akademisyen David Brodbeck'e göre Dvorak, Viyanalı dinleyicilere hitap etmek için bilinçli olarak müzikteki Alman geleneğinden yararlanmış olabilir. Zira o zamanlar Viyana, müzikteki Alman geleneğine çok düşkündü. Bu tutuma uygun olarak Dvorak, bu senfonisinde Brahms ve Beethoven'ın eserlerinin yanı sıra bir Viyana dansına da gönderme yapmış olması muhtemel. Üstelik az sonra dinleyeceğiniz son bölümün yapısı, tonu, ruh hali ve tempoları Brahms'ın 2. senfonisinin finaliyle neredeyse aynı. Şimdi Dvorak'ın 6. senfonisinin Brahms'ın 2. senfonisinin son bölümüyle büyük benzerlikler içeren son bölümünü dinleyelim. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Theodor Kuşar yönetiyor.

Antonin Dvorak'ın 6. senfonisinin son bölümünü Theodor Kuşar yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Ve bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya

Ve aynı gün ve saatte yeni bir bölümde buluşana dek programı hazırlayan ve sunan ben Burç Balcı, dinlediğiniz bu güzel kayıtları gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve bu güzel konserleri gerçekleştiren tüm Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarıyla birlikte sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Uludağ Premium sundu. Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Hikmet Şimşek yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz, düzenlemesini Cengiz Tanç'ın yaptığı Dağlar adlı eserle başlıyoruz.

Çok sesli koro şimdi de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde düzenlemesini Ahmet Adnan Saygun'un yaptığı eski üslupta kantatı seslendiriyor.

Programımızın bir başka eseri Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz şefin kendi eseri Ben Senin, Sen Benim.

Düzenlemesini Muammer Sun'un yaptığı Bebek adlı türküyü seslendiriyor şimdi de Çok Sesli Koro. Soprano, solo, İlhan Sürmen.

Programımız Bujor Hoynik yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği, düzenlemesini Ulvi Cemal Erkin'in yaptığı Dondurmacı'yla devam ediyor.

olarak Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz, düzenlemesini Zafer Sağlıksever'in yaptığı, bestesi Aleko Bacanos'a ait Gel Ey Deniz'in Nazlı Kızı'nı sunuyoruz. Gitar eşlik Murat Yücel, arp eşlik Çağatay Akyol.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, ben Haluk Ertem, iyi günler dileriz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda günümüzün en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilen, müzikalitesi, derinlikli yorumları ve karizmatik sahne duruşuyla büyüleyen Yüce Weng'i ağırlıyoruz. Weng, eleştirmenlere göre göz kamaştırıcı virtüözlüğüyle en karmaşık pasajları bile çok net ve tertemiz yorumluyor. Ancak onun için teknik hiçbir zaman kendi başına bir amaç değil, her zaman duygusal ifadenin ve müzikal yorumun hizmetinde olan bir araç. Şimdi Saint-Saëns'ın Dans Macabre eserini Liszt Horowitz aranjesiyle Yüce Weng'den dinleyeceğiz.

Saint-Saëns'ın Dans Macabre eserini Liszt Horowitz aranjesiyle Yuca Wenk'ten dinledik. Yuca Wenk 1987 yılında Pekin'de sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi bir dansçı, babası ise bir perküsyon sanatçısıydı. Henüz bebekken annesinin Kuğu Gölü provalarını izlemesi Rus romantiklerine olan ilgisinin temellerini attı. 6 yaşında piyanoya başlayan Yuca, Pekin Konservatuarı'ndaki eğitiminin ardından 14 yaşında Kanada'ya, ardından Philadelphia'daki prestijli Curtis Müzik Enstitüsü'ne giderek ünlü piyanist Gary Graffman'la çalıştı. Henüz mezun olmadan 2007 yılında Martha Argerich yerine son dakika Boston Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkması, dünya çapındaki kariyerini başlatan en önemli adımlardan biriydi. Şimdi Rahmaninov Piyano Konçertosu numara 2'nin Allegro Scherzando bölümünü Claudio Abbado yönetimindeki Mahler Oda Orkestrası'nın eşliğiyle Yuca Wenk'ten dinleyeceğiz.

Rahmaninov Piyano Konçertosu numara 2'nin Allegro Scherzando bölümünü Claudio Abbado yönetimindeki Mahler Oda Orkestrası'nın eşliğiyle Yuca Wenk'ten dinledik. 2009 yılında efsanevi Deutsche Grammophon şirketiyle özel bir sözleşme imzalayan Yuca, o günden beri eleştirmenlerce alkışlanan pek çok albüme imza attı. İlk solo albümü Sonatas and Etudes'ten enstrümantal kategoride gramofon ödülü kazanan The Berlin Recital'e kadar her çalışması büyük ses getirdi. Wenk'in repertuarı sadece klasikleri değil, John Adams gibi yaşayan bestecilerin eserlerini de kapsıyor. 2023 yılında çıkan The American Project albümüyle ise ilk Grammy ödülünü kazandı. Şimdi bu albümden Wenk için özel olarak yazılan Abrams'ın Piyano Konçertosu'ndan bölümleri, Teddy Abrams yönetimindeki Louisville Orkestrası'nın eşliğiyle Yuca Wenk'ten dinleyeceğiz.

Abrams'ın piyano konçertosundan bölümleri Teddy Abrams yönetimindeki Louisville Orkestrası'nın eşliğiyle Yuja Wang'den dinledik. Yuja'yı sadece parmaklarının hızıyla değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel dayanıklılığıyla da tanıyoruz. 2023 yılında Carnegie Hall'da Şef Yannick Nezet-Segen yönetiminde Rahmaninov'un tüm piyano konçertolarını ve Paganini Rapsodisini tek bir konserde çalarak daha önce denenmemiş bir başarıya imza attı. 3,5 saat süren bu devasa maraton, onun hem muhteşem kondisyonunu hem de şiirsel derinliğini tüm dünyaya kanıtladı. Sahnede sadece müziğiyle değil, kendine has tarzıyla adeta bir moda ikonu gibi ışıldıyor. Sahne kıyafetlerinin, müziğin gücünü ve ikna ediciliğini tamamlayan bir parça olarak görüyor. Sahne kıyafetlerini, müziğin gücünü ve ikna ediciliğini tamamlayan bir parça olarak görüyor. Şimdi Yuja Wang'in en ikonik yorumlarından biri olan Rahmaninov'un Rhapsody on a Theme of Paganini eserini Gustavo Dudamel yönetimindeki Los Angeles Filarmoni'nin eşliğiyle dinleyeceğiz.

0: Rachmaninoff'un Rhapsody on a Theme of Paganini eserini Gustavo Dudamel yönetimindeki Los Angeles Filarmoni'nin eşliğiyle Yuca Wang'den dinledik. Yuca sadece bir solist değil, aynı zamanda tutkulu bir oda müziği sanatçısı. Gautier Capuçon ve Leonidas Kavakos gibi isimlerle uzun süreli ortaklıkları bulunuyor. Her projemin kendi yaşamı olduğuna ve o anki hislerimi temsil ettiğine yürekten inanıyorum diyen Yuca, sadece kusursuz bir piyanist değil, dinleyicisiyle yaşayan bir bağ kuran gerçek bir sanatçı. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Belgi Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Doğunun batı yüzü.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Bu sabahki programımızda Alman müziğinin çok önemli bir ismi Heinrich Schütz var. 1585-1672 yılları arasında yaşamış olan Heinrich Schütz, Alman barok dönemin en önemli bestecilerinden biri. Hatta Alman müziğinin babası olarak kabul edilir. Schütz, Dresden'de doğmuş, müziğe olan ilgisi erken yaşta ortaya çıkmıştır. Eğitimini Kassel'de ve daha sonra Venedik'te ünlü besteci Giovanni Gabrieli'nin yanında sürdürmüş ve bu sayede İtalyan barok stilini Alman müziğine ustaca uyarlamıştır. İtalyan stili demişken hemen onun İtalyan madrigallerinden 3 örnek verelim. 1984 yılından gelen bu kayıtta Teorba'da Konrad Junghanner, soprano, kontrtenor, tenor ve bastan oluşan bir topluluğa eşlik ediyor. Bu arada kontrtenorun ünlü sanatçı René Jacobs olduğunu da söyleyelim.

Şürt'ün eserler arasında dini müzik örnekleri de vardır ve özellikle koro için yazdığı motetler ile tanınır. En bilinen eserler arasında Müzikalische Exequien ve Sinfoniae Sacrae gibi büyük dini yapıtlar bulunmaktadır. Savaş ve salgın gibi zorlu dönemlerde dahi müziğiyle insana umut veren Şürt, eserlerinde duygusal derinlik ve dramatik anlatımı öne çıkarmıştır. Bestecinin teknik yenilikleri sonraki dönemlerde Johann Sebastian Bach gibi büyük ustalara da ilham kaynağı olmuştur. Dini müzik dedik, şimdi Schütz'ün bu tür eserlerinden Petit Concert Spirituel ve Sinfoniae Sacrae başlıklı eserlerine örnekler verelim.

Değerli dinleyiciler, bu programda Henrik Schulz'un eserlerinden örnekler dinliyoruz. Müzikalische Exequien, Henrik Schulz'un en önemli ve özgün dini eserlerinden biridir. 1636 yılında bestelenen bu yapıt bir cenaze töreni için yazılmış olup 3 bölümden oluşur. Eserde hem Latince hem de Almanca metinler kullanılmış, koro ve solo partileriyle derin bir duygusallık ve manevi atmosfer yaratılmıştır. Schulz bu eserinde hem İtalyan hem de Alman barok geleneklerini ustalıkla bir araya getirmiş, müzik anlayışında yenilikçi bir yaklaşım göstermiştir.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda Alman müziğinin çok önemli bir ismini Henrik Schütz'ü sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Taner Efe Çatır'ın hazırlayıp sunduğu TRT Çukurova Radyosu yapımı Odadan Ezgiler programı. Seçkin oda müziği repertuarıyla her perşembe saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuba Bezirgen. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek halkımızın asla duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik diye konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyeceğiz dedi. Bakan Çiftçi, mülki idare amirlerine yönelik oluşturulan sosyal medya rehberi hakkında bilgi verdi. Çiftçi, dijital çağda kamu iletişimi paneli ve mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programında konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapay zekanın kamu düzeni, toplumsal huzur ve milli güvenliği doğrudan etkilediğini vurguladı. Dezenformasyonun basit bir yanlış bilgilendirme olmadığını ifade etti. Dijital çağda kamu iletişimi panelinde konuşan Duran, 2027'de dezenformasyonun büyük küresel risklerden biri haline gelebileceğinin öngörüldüğüne dikkati çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Birleşmiş Milletler, TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacağını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Bina yıkımları ile ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlatma anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak. Başkent'te sahte para operasyonu düzenlendi. İki şüphelinin yakalandığı operasyonda yaklaşık 80 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık

107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili müzik mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri saat 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyoları'nda sizlerleyiz. Pop müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Özellikle de Rocktown World Müziği. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Elektronik posta adresimiz caner.beklim@trt.net.tr. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün yine müziğin iyileştirici gücüne sarılmak üzere buluştuk. Dolu dolu bir müzik mozaik hazırladım size. Sinemanın büyülü dünyasıyla başlayacağız. Önce film şarkıları dinleyeceğiz ve sonra bir film müziği ustasıyla buluşacağız. Müzik türlerini ayırmaksızın usta isimleri anarken zaman tünelinde farklı yorumlar ve tabii müzik mozaik sürprizleri. İlk şarkımız 1982 yılından geliyor, Tootsie, ve çok da güzel bir şarkısı var. Dave Grusin bestesi, sözlerini Alan Berkman ve Marilyn Berkman yazmış. It Might Be You müzik mozaik başlıyor.

It Might Be You, Dave Grusin piyanoyu çaldı ve Stephen Bishop söyledi. Tutsi filminin şarkısıydı, temasıydı. 1982'den geldi. Müzik Mozaik'te zaman tünelinde bir yıl daha geri gidiyoruz. Aslında 82'de Oscar'ı kazanan film müzik şarkısını dinleyeceğiz. Arthur's Theme, Best That You Can Do. Filmin adı Arthur ve bir romantik komedi 81 yılından. Dudley Moore ve Liza Minnelli'nin başrollerini oynadığı. Şarkıyı söyleyen ise Christopher Cross, Müzik Mozaik'te Arthur's Theme.

Arthur's Theme, Best That You Can Do. Christopher Cross'tan dinledik. Dinlediğimiz ilk iki şarkı ve bu programın ilk yarısı hemen hemen 80'lerde en çok dinlediğimiz şarkılarla başladık bugün Müzik Mozaiği'ye. Ve Christopher Cross'a

Saksafonda Ernie Watts, davulda Jeff Porcaro, gitarda Steve Lukather gibi Toto grubun üyeleri saydıklarım. O dönemin çok çok iyi müzisyenleri eşlik ediyordu. Yani o dönemin baladları, popüler şarkıları, sevilen şarkıları aynı zamanda çok çok düzeyli ve ünlü müzisyenlerin eşlik ettiği şarkılardı. İşte bunlardan birisi daha üçüncü şarkımız olarak gelecek. Az önce söylemiştim Arthur Stein, bestesi Burt Bacharach, Sager, Cross ve Peter Allen'a ait olan bu şarkı 82 yılında 81 yılının en iyi film müziği şarkısı Oscar ödülünü kazanmıştı ama şimdi kaybeden şarkıyı dinleyeceğiz. O dönemde Endless Love diye Sonsuz Aşk diye bir film vardı. Brooke Shields'i de meşhur eden filmlerden birisi. Lionel Richie de Commodores'tan ayrılmıştı ve Diana Ross'la birlikte öyle bir düet yaptı ki bugüne kadar çok yorumlanan bu şarkı birçok eleştirmen ve birçok kaynak tarafından tüm zamanların en iyi aşk düeti olarak da kabul ediliyor. Ve biz de bunu Radyo 3'te Müzik Mozaik'te Lionel Richie ve Diana Ross'tan yani özgün halinde dinliyoruz. Endless Love.

Endless Love. Endless Love filminin, Franco Zeffirelli'nin yönetmenliğin yaptığı filmin tema şarkısıydı. Lionel Richie ve Diana Ross söyledi. Bestesi Lionel Richie'ye aitti. Yaylı düzenlemeler, daha doğrusu bütün orkestra düzenlemeleri Gene Page'e aitti. Harry Bluestone'la birlikte. Tuşlu çalgılarda Reginald Sonny Burke, akustik piyanoda Barnaby Finch, elektrik ve akustik gitarlarda Paul Jackson Jr., gitarda Fred Tackett, bas gitarda Nathan East, davulda Rick Schlosser yer alıyordu. Çok sağlam bir ekip. Üç şarkıyı geride bıraktık müzik mozaikte. 80'lerde film müziği şarkıları dinliyoruz. Üç tane daha var ama sonra film müziğinin belki de en usta ismi Ennio Morricone'den hem müzik mozaik sürprizlerimiz olacak hem de bildiğimiz, çok iyi bildiğimiz temalarıyla buluşacağız az sonra. Şimdi dördüncü şarkı yine bir ikili, bir düet. Joe Cocker ve Jennifer Warnes. 1982'de An Officer and a Gentleman, Subay ve Gentleman filmi. Bunda da Richard Gere başroldeydi. Onun ana şarkısı, tema şarkısı Up Where We Belong. Müzik mozaikte.

Up Where We Belong, Joe Cocker ve Jennifer Warnes 1982 yılından söyledi. Beste Jack Nitzsche, Buffy St. Mary ve sözler Will Jennings'e aitti. Filmin başrollerinde Richard Gere ve Debra Winger vardı. An Officer and a Gentleman filmi. Yöneten Taylor Hackford'ın bir başka filmine geçiyoruz buradan. Against All Odds. İki filmin de yönetmeni aynı. Bu kez sırada mikrofonlarımızı Phil Collins'e bırakacağız. Phil Collins, Genesis'in davulcusu ve vokalisti olarak tanındığı kadar film müziği bestecisi olarak da çok başarılı bulunuyor. İşte onlardan iki tanesini dinleyeceğiz. İlki Against All Odds, Take a Look at Me Now müzik mozaikte TRT Radyo 3'te.

Against All Odds, Take a Look at Me Now. Against All Odds filminin tema müziğiydi. Birçok ödüle aday oldu. Phil Collins bu filmde. Bestesi de kendisine aitti. Ve yine Phil Collins diyoruz ama bu kez Stephen Bishop'un programın açılışında It Might Be You'yu dinlediğimiz Stephen Bishop'un bestesi. Ama Phil Collins yorumluyor. Az önceki dinlediğimiz şarkıda orkestrasyon ve şeflik Arif Mardin'e aitti. Şimdi de Separate Lives'da da öyle. Arif Mardin yine orkestranın yönetmeni. Phil Collins bu kez Maren Martin'le düet yapıyor. Separate Lives, White Nights başlıklı filmin şarkısı Separate Lives.

Separate Lives, Phil Collins ve Marilyn Martin birlikte yorumladı. Böylece ilk 6 şarkıyı geride bıraktık. 6'sı da birbirinden güzel film müziği şarkısı, baladıydı. En son Phil Collins'ten Ennio Morricone'ye geçiyoruz. Ennio Morricone bence geçtiğimiz yüzyılın ve hatta bu yüzyılın en önemli bestecisi, en başarılı. 400'den fazla film müziği var. 100'den fazla normal klasik müzik eseri var. Tabii ki sayılar önemli değil. Yaptığı her melodi, yaptığı her müzik inanılmaz. Hem filmlere katkılarda bulundu, hem hayatımızda çeşitli yerler edindi. En çok tabii ki bilinenler o meşhur Spaghetti Western dediğimiz Bir Avuç Dolar filmleri serisi için yaptığı müzikler olabilir ama dediğim gibi 400 tane filmi saymaya başlasam bir program baştan sona herhalde sürer. 2020 yılında kaybetmiştik Ennio Morricone'yi 6 Temmuz'da, 91 yaşındaydı. Ve 98'de yine birbirinden güzel yazdığı bestelerin arasında, film müziklerin arasında The Legend of 1900'ı da katmıştı. Bir gemide yaşayan ve gemide doğan bir çocuğun hikayesi. Orada bir müzik mozaik yıldızı ile birlikte buluştu Ennio Morricone. Roger Waters, Pink Floyd'dan tanıdığımız ve Eddie Van Halen gitarist, onu da kaybettik geçtiğimiz yıllarda. Lost Boys Calling müzik mozaikte.

Lost Boys Calling, son notalarda Eddie Van Halen'ın, o da 2022 Ekim'de aramızdan ayrılmıştı. Gitar solosunu da çok güzel duyduk. Ennio Morricone'nin müziğini Roger Waters'ın da sözlerini yazdığı bir şarkıydı bu. The Legend of 1900, aslında alt başlığı da var. Okyanustaki Piyanistin Efsanesi. Bu filmi seyretmediyseniz bir müzik mozaik sever olarak mutlaka seyredeceğiniz filmler arasında katmanızı tavsiye ederim. Giuseppe Tornatore, Sergio Leone'den sonra en çok çalıştığı yönetmenlerden biri Ennio Morricone'nin. Ennio Morricone trompetçi olarak, babası da trompetçi, babasının desteğiyle bu hayata, bu müzik kariyerine, müzik yolculuğuna başlıyor. Ama film müziği dünyasına girdikten sonra vazgeçilmez bir imzaya dönüşüyor ve çok güzel belgeseller var Ennio Morricone ile ilgili de. Onları seyretmenizi tavsiye ederim. Özellikle işte az önceki filmin yönetmeni Giuseppe Tornatore'nin çektiği 2021 yılı olabilir. Bütün çalıştığı arkadaşları, müzisyenlerin de konuk olduğu bir belgesel var ki bence dört dörtlük. Yine bir müzik mozaik yıldızıyla ortaklığını dinleyeceğiz Ennio Morricone'nin. John Baez, biliyorsunuz protest rock'ın, ozan şarkıcıların başında gelen John Baez sözleri yazmış. Filmin adı Sacco e Vanzetti. Bunlar İtalya'daki göçmen, bir soyguna ve öldürme olayına karışmış iki göçmenin davası üzerine çekilmiş bir belgesel drama diyebilirim. Öyle bir film. Onun ana teması ve hatta John Baez sözlerini çok güzel yazmış bir balat ve bir ağıt. La Balata di Sacco e Vanzetti müzik mozaikte.

Ennio Morricone'nin müziğini sözlerinde John Baez'in yazdığı La Ballata di Sacco e Vanzetti, Sacco ve Vanzetti filminden bir müzik dinledik. Bir şarkımız daha olacak, onu programın sonuna bırakıyorum. Şimdi yine benim için Ennio Morricone dediğimde müzik olarak aklıma gelen ilk filmlerden biri olan The Mission, yönetmenliği Roland Joff'un yaptığı, Robert De Niro, Jeremy Irons'ın başrollerini paylaştığı, bir müziğin gücünü anlattıkları Güney Amerika'da geçen bir filmin müziği. Ama müzik aslında biliyorsunuz film müzikleri genelde tematik olarak, yani sözsüz yazılır. Her ne kadar Ennio Morricone çok güzel vokaller, korolar işin içine katsa da. Bu kez Duce Pontes Ennio Morricone ile yıllarca çalıştı ve o Ennio Morricone onun prodüktörlüğünü de yaptı. Bir Portekizli, birçok türde söyleyen ama fado sanatçısı diyebiliriz. Onun albümünden Mission'ın temasına sözler yazılmış hali. Sözleri de Mark Nitzavyets yazmış. A Rose Among Thorns.

A Rose Among Thorns, Ennio Morricone ve Dulce Pontes'in birlikte yorumladığı, Ennio Morricone'nin orkestrayı yönettiği bir şarkıydı. Evet, az önce söylediğim Sacco and Vanzetti'den Here is to You ile son dakikalarımıza ulaştık.

Müzik Mozaik'te bugün umut ve sevgi dolu şarkılar dinledik ve en son Ennio Morricone ile ve film müziği şarkılarıyla son dakikalarımıza geldik. Daha güzel bir dünyalaşmak her zaman elimizde sevgili dinleyiciler. Gelen her gün ve aldığımız her nefeste beraber yaşam yeniden başlıyor. Elektronik posta adresim caner.beklimet@trt.net.tr. Her çarşamba 12 haberlerinden sonra buradayız TRT Radyo 3'te. Müzik Mozaik'i hazırlayan ve sunan ben Caner Beklim. Yayında emeğe geçen tüm arkadaşlarımla birlikte müzik dolu günler diliyorum. Soluk alabildiğimiz tek gezegende.

0: Büyük senfonilerden hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Ben Vefa Çiftçioğlu ve...
1: Evet, merhabalar herkese. Cemilcan Deli Orman.
0: Evet, beraberiz. Belki de bu zamana kadar niye gündeme getirmedik? Hep aklımızda olan çok görkemli bir senfoniyle. Bir de sevgili Cem'in uzmanlığı olduğu ve üzerinde neredeyse doktora yaptığı bir senfoniyle karşınızdayız. Mahler'in ikinci senfonisi.
1: Evet, özellikle sona sakladım çünkü benim için herhalde sezonun en zor yayını olacak. Yani evet. Senfoniyi neresinden nasıl anlatmalıyım? O kadar fikirler ve düşünceler kafamda farklı farklı katmanlarda ki, dediğim gibi benim için çok önemli bir senfoni bu. Bence müzik tarihi için çok önemli. Bir besteciyi anlamak için bir ontoloji senfonisi. Bilmiyorum, benim çok uzun yıllarım bu senfoniyi araştırarak, düşünerek, dinleyerek, çalışarak, hayal ederek, bu senfoniyle kavga ederek, bu senfoninin bilmecesini çözmeye çalışarak, içinde olmayan belki bir bilmece arayarak, böyle bir şey gibi, bir çocuğun oyuncağı gibi ondan ayrılamadığı, böyle bir senfoni benim için.
0: Bunları anlattığın zaman ortaya bunun anlatımı bu kadar kısa sürede müzikle birlikte anlatımının çok zor bir süreç
1: çok
0: olduğu
1: zor
0: ortaya
1: olacak
0: çıkıyor.
1: maalesef.
0: Onun için çok az konuşacağım, sana bırakacağım.
1: Evet.
0: Sözü içinden geldiği gibi ister şiirsel ister teknik
1: evet,
0: Mahler'i iyi bize anlatır mısın?
1: Ya şöyle, bugün çok fazla teknik anlatıp aslında başka Mahler senfonilerde bayağı bir anlattık. Çok fazla teknik anlatmak da istemiyorum. Mahler'in sayısız mektubu var, sayısız yazışması var. Bu senfoniyi yazdığı uzun dönem içinde. Onlardan da örnekler vermek istemiyorum. Belki başka senfonilerde yaparız. Daha yapmadığımız senfonileri var.
0: Tabii.
1: Ama ikinci senfoni şöyle, nasıl söyleyeyim? Çok büyük bir yolculuk ikinci senfoni. Ya benim için Aspera'dan Astra'ya yolculuk derler. Yani bu gerçekten kaostan yıldızlara uzanan bir serüven ikinci senfoni. Yani çok kıymetli bir eser ikinci senfoni. Gerçekten çok güzel bir hayal. İkinci senfoninin içinde olmak çok heyecan verici. Bu senfoniyle uğraşmak çok heyecan verici. Hemen kısa şeyi anlatayım. Beni daha iyi anlayacak dinleyiciler. Bu niye bu kadar bu senfoniye takık diyorlardır. Gilbert Kaplan'ın hikayesini biliyorsunuz.
0: Evet,
1: yani.
0: evet.
1: Katrilyoner iş adamı.
0: Evet.
1: Bütün hayatını Mahler 2 obsesyonuyla harcadı. Bütün servetini tabii ki tamamını değil ama belki de çok büyük bir kısmını. El yazmasını satın aldı, imkansızdır. Milyon dolarlar. Hayat orkestra şefi oldu bu eser için.
0: Evet, yönetti de.
1: Bunu yönetmek için gerçekten milyonlar harcadı. Büyük senfonilere büyük paralar verdi. Düşünün nasıl bir obsesyon

0: Gilbert Kaplan'ın obsesyonu biraz. Ben çok mutluyum bir orkestra şefi olduğum, müzisyen olduğum için.
1: Evet, şu
0: Esere
1: noktaya gelmek
0: temas,
1: için neler
0: evet, esere
1: harcadı
0: temas
1: ya.
0: edebiliyorum. Evet, bitirme tezimi de Mahler'in ikinci senfonisi üzerine yazdım. Pierre Boulez'le de Mahler'in ikinci senfonisi üzerine çok önemli analizler yaptık. Benim vizyonumu çok değiştiren dönemlerde. Berlin Staatskapelle ile düşünebiliyor musun? Carnegie Hall'da yaptığımız Mahler serisinde. Evet, bu bir soru işareti olarak hep benim hayatımda, sadece benim hayatımda değil, bence tüm insanlığın, bir insanlığın bir soru işaretleri sepeti gibi Mahler 2. Gönül isterdi ki şöyle 4-5 program yapıp seninle karşılıklı Mahler 2
1: Evet.
0: konuşabilirdim. Maalesef o fırsatımız yok. Ne diyeyim bilmiyorum. Kaostan yıldızlara bir yolculuk. Mahler'i anlatırken hep benimle özdeşleşen, o heyecan verici olan onun o iki ayaklı, iki taraflı hali. Bu aslında büyük bir felsefe. Bu siyah ve beyaz. Bu varoluş ve yok oluş. Ve tüm bunların ardında bıraktığı soru işaretleri. Mahler 2 tam olarak bu. Bir besteci ontolojisi. Çok büyük bir besteci ontolojisi. Her bölümü bir sürpriz. Birbirinden bağımsız ama birlikte iyi kurgulanmış bir yapı. Hep şunu düşünürüm, Mahler 2'yi bir bütün halinde gördüğümde keşke 6 bölümlü olsaydı bu senfoni. Bir Mahler adagiosu olsaydı bunun içinde. Bazen kendi kendime şeyi hayal ederim. 9'un adagiosunu bunun içine bir yere entegre ettiğimi hayal ederim. 6 bölümü çalmak isterim, dinlemek isterim bu senfoniyi. 1,5 saat varsın olsun, 2 saat olsun derim. Dolayısıyla
1: Bu
0: büyük
1: kadar uzun
0: bir
1: eser kısa yazılmış diyorsun
0: Yani bir
1: yani.
0: Mahler adagiosu çok özlüyorum bu
1: Evet.
0: eserin içinde açıkçası. Çünkü Mahler'in adagioları da çok insana ve içe yöneliktir. Burada bir Urlicht var, yine konuşacağımız
1: Evet.
0: adagionun yerine koyduğu. Mecburen koyduğu bir ön söz, bir ön söylem olarak koyduğu. Özetle şöyle söyleyeyim, çok da eserin bendeki kişisel derinliklerine girmeden, bu bir soru işareti. Var ve yok. Siyah ve beyaz, olmak ya da olmamak denir ya. Yaşam ve ölümle ilgili bir soru işareti. Mahler'in burada verdiği cevaplar var. Benim tezim de bu cevaba yönelikti. Neydi benim tezim? Benim tezim şuydu. Mahler'in bu soruya cevabı sevgi, yani pozitif, özlediği ve hiç ulaşamadığı sevgi teması. Liebe, almaya yazdığı yahut doğaya yazdığı, kendini iyi hissettiğinde ama çok ulaşamadığı için çok derin bir üzüntü yaşadığı o sevgi temaları, Mahler'in gelgitlerindeki o sevgi temaları, bunu savunmuştum Avusturya'da jürinin önünde. Demiştim ki buradaki soru işareti diğer senfonilerinde de var. Almanya'da bu motifi yazmıştı. İşte efendim 7. senfoninin lentlerinde de şu motifi yazmıştı vesaire.
1: Ama o bayağı da sıkıntılı bir dönemden geçti
0: Evet.
1: Mahler. Yani babayı kaybetti, anneyi kaybetti, kız kardeşini kaybetti,
0: Çocuklarını kaybetti, eşini
1: çocuklarını
0: kaybetti.
1: kaybetti ve
0: Evet.
1: yani 1889
0: Evet.
1: sırf alma olayı değil, başka etkiler, özel hayatındaki başka etkiler de Mahler'i derinden etkilemiş olmalı.
0: Evet, çok mutlu bir yaşantısı olduğunu söyleyemeyeceğiz ama mutluluğa duyulan özlemin ne kadar derin bir yansıması var müzikte, bunu umarım bugün bir nebze olsun görüyor olacağız. Dolayısıyla bu bir ölüm ve yaşam senfonisidir. Auferstehung, eserin orijinal adı, diriliş diye bizde çevriliyor. Yani diriliş bana içinde D ve R ve Ş olmasından dolayı biraz rahatsız edici geliyor. Çok kaba duyuluyor. Dirilmek çok savaşçı duyuluyor, dirilmek. Daha güzel bir tercümesi nasıl söylenir bilmiyorum. Yeniden doğmak, ayağa kalkmak, bir başka bir felsefe var burada. Diriliş kelimesi hiçbir zaman hoşuma gitmemiştir. Almancası güzel, Auferstehen, yeniden parlamak, yeniden ayağa kalkmak gibi.
1: Neyi ifade ediyor burada yeniden ayağa
0: Diriliş
1: kalkmak?
0: şu,
1: Hangi
0: diriliş
1: yıkımı ifade
0: şu,
1: ediyor?
0: ölüm önümüzdeki en büyük tehlike, en karanlık kavram, ölüm kavramı. Ve en acı kavram da ölüm kavramı. Çünkü onu değiştiremiyoruz ve bununla yüzleşmek durumundayız. Bunu kontrol de edemiyoruz. Bunun zamanına karar da veremiyoruz ve bu bizim önümüzdeki en büyük siyah gerçeklik. İnsanlığın önündeki en büyük tehlike, en büyük soru işareti, en büyük bilinmezlik. Şimdi bunun karşısında yaşamın ve var olmanın anlamı neyi soruyor Mahler ve bunu arıyor. Ve şu düşünce, işte biliyorsun Bülow'un cenazesinde okunan koral, yeniden doğma korali, inanış odur ki öldükten sonra yeniden doğuyor olacak. Bu reenkarnasyon değil, fakat bu Mahler için çok dini de bir anlam ifade etmiyor.
1: Ruhun ve bedenin başka bir Bravo. Boyutta oluşumu, yeniden evet. doğuş yerine öyle düşünmek daha...
0: Belki de herkes bunu bir yorumlamakta özgür. Burada kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Benim düşüncem şu, yaşam içindeki özlemini duyduğu mutlulukları çok yüceltiyor bu senfonide. Ve biz insan olarak yaşadığımız an, yaşadığımız hayat,

Çünkü gerçekten sonuca ulaşamadığın bir döngü. Çünkü karanlığa nihai bir cevap veremiyorsun. Benim düşüncem Mahler'in bu cevabı sevgiyle aramasıydı. Sevgiyle araması dediğim, bu sevgi kelimesi de dediğim gibi hiç yakalayamadığın, sahip olamadığın, var olduğun bir şeyi. Sevginin var olduğunu biliyor. Aşkın var olduğunu biliyor. Mutluluğun var olduğunu biliyor. Buna ulaşabilir insanoğlu. Dolayısıyla bu elimizde bir temel, bir gerçek. Ama ölüme ulaşamıyoruz ve ölümden sonrasını kurgulayamıyoruz. Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Ama yaşadığımız hayat boyunca mutluluğu kurgulayabiliyoruz. Ne kadar kurgulayabiliyorsak. Dolayısıyla ölümün karşısına insanın bu gücünü koyuyor. Yani dirilmek, yeniden doğmak bu. Bunu yapabiliriz. Daha sonra metinlerde de umarım biraz biraz okuyacağız. Çünkü metinler çoğunlukla Mahler'in kendi metinleri. Yani Klopstock şiiri, evet. Urlicht bir anonim halk şarkısı, onu da Mahler kendisi değiştirdi bu arada. Burada çok ufak tefek şifreler var.

0: harcamamız gereken bir senfoni. İlk bölümünden bahsedelim. Biraz müziğe girelim. İlk bölümü Totenfire. Yani bunu da hep yani kelimeler de bir ahenk ifade etsin Mahler'in müziği için arzu ediyorum. Cenaze marşı, ölüm marşı değil bu. Yani tercümesi maalesef kelime kelime çevirince böyle oluyor. Totenfire ölüm ayini, ölüm düşüncesi, ölüm serüveni, ölüm karanlığı demek istiyorum ben birinci bölüme. Çünkü bu bir marş da değil, bu bir ayin de değil, ayinsel bir tarafı da yok. Bu bir sorgulama, bu karanlığı, önümüzdeki bu karanlığı kabul etme, bu karanlığa sinirlenme, bu kararlılığı kabullenme yahut kabullenmeme arasında kalma. Girişte cellolardan duyacağız tüm kaosu vesaire. Ve işte beni senfoniye ve Mahler'e çok bağlayan her zaman kontrast gelgitleri. Evet derken hayır demek. Hayır derken evet demek. Bir şeyi özlerken ondan vazgeçmek, bir anda tekrar aynı özlemi yeniden parlatmak. Çok çocuksu, çok insani, çok tutarsız, çok tahmin edilemez. Dolayısıyla cazibesi çok yüksek bir eser ve çok içinde kendisinden çok şey olan bir senfoni Mahler 2. Efendime söyleyeyim, birinci bölüme
1: Evet.
0: geçme
1: Genelde
0: zamanı
1: sessiz
0: geldi.
1: kalıyorum seni dinlemek
0: Evet,
1: için.
0: bakışlarından fark ediyorum. Şöyle, birinci bölüm dediğim gibi bir ölümle yüzleşmek gibi düşünelim. Şunu düşünelim her zaman. Karanlık ve aydınlık arasındaki diyalogları dinlemeye çalışabiliriz. Aslında Mahler bu senfoniyi yazarken bir senfoni olarak kurgulamadı biliyorsun. Birinci bölümü bir senfonik şiir olarak başlı başına bir bölüm olarak yazdı. Ve işte bu senfoninin tamamlanmasına sebep olan Hans von Bülow
1: Evet.
0: öldükten sonra, hatta ilk senfoniyi dinlediğinde Bülow diyor ki, yani bunu dinlemek istemiyorum, bu korkunç bir şey. Yani Tristan diyor bunun yanında şey kalır, Haydn senfonisi kalır diyor Mahler'e. Öyle bir senfoni, birinci bölüm dediğim gibi bir ölüm duygusuyla, ölümün korkusuna rağmen yaşamın içinde kazanabildiğimiz tüm pozitif duygulara gelsin bakalım, neler duyacağız. Hadi bakalım.

0: Gustav Mahler, ikinci senfoniyi birinci bölümden bir kesit sunduk sizlere. Evet, sevgili şefimiz.
1: Evet, tam diyesiyle motivi geldikten sonra kestik. Biraz umuyorum duymuştur herkes yaşam motifleri ve ölüm sorgusu. Yaşam motivinin karşısındaki tehlike hissiyatını. Birinci bölüm bununla birlikte daha karmaşıklaşacak, daha kromatikleşecek ve bir soru işaretiyle yine bitiyor olacak. Partisyonu da şöyle yazar. Birinci bölümün sonundan sonra orkestra şefi 5 dakika en az beklemeli. İkinci bölüme başlamadan önce yazar. Hiç uygulanmaz. Ben çok istiyorum bunu yapmak. Çok beni bazen ya şöyle söyleyeyim, üzüyor diyemeyeceğim ama yani gerçekten üzüyor diyebilirim. İzliyorum mesela bunun şeylerini izleyin. Birinci bölüm biter. Orkestralar en büyük Abbado'nun kayıtlarına bakın, Lutzen kayıtlarına bakın, akort yaparlar arada. Yani bunu ben olmaması gerektiğini düşünüyorum. Birinci bölüm bittikten sonra 5 dakika duralım lütfen demek istiyorum.
0: Aradan önce çalsan da mesela arada
1: o da çok bölümleri uzun. Yani benim düşüncem, hayal ettiğim şu. Bu birinci bölüm bittikten sonra bir konser salonunun içinde 1000 kişiyle, 2000 kişiyle ya da 300 kişiyle kaç kişi varsa büyük bir orkestrayla sadece susmak ve durmak, beklemek 5 dakika boyunca hiç konuşmadan. Sanıyorum Mahler'in talebi buydu. Çünkü bu büyük sorular sorulduktan sonra, bu devasa birinci bölüm bittikten sonra insan tininin bir süreye ihtiyacı var. Tekrar duygusal bir yolculuğa çıkmak için. Bu da bekleyip su içmek, öksürmek değil. Durmak yani. Durmak ve düşünmek o konser salonunun içinde.
0: Ama ikinci bölüm başladıktan sonra da Debussy ile Paul Duka, hı hı, o kadar ters karşılamışlar ki salonu terk etmişler çalınırken.
1: Evet, böyle bir
0: kabullenmemişler yani. Birinci bölümden sonra ikinci bölüm başlayınca.
1: Evet, ama o zaman dördüncü bölümü de kabullenmeyecekler. Dediğim gibi bu bir Mahler kolajı. Bu bir Mahler ontolojisi. Bu birbirine bağlanan bölümler değil. O yüzden diyorum ya, bir Mahler adagiosu içine ben koymak isterim. Çünkü senfoninin dramaturjik yapısı buna müsait. Yani bir adagio istiyorum, bunun içine koyup 2 saate çıkartmak belki eserim.
0: Birinci bölümden sonra.
1: Birinci bölümden sonra değil ama Urlich'ten önce, muhtemelen Urlich'ten önce, evet. Yani Urlich de zaten kısadır. Efendime söyleyeyim, bu da önemli bir detay. Bir 5 dakika herkes dursun ve ikinci bölüm başlamasın demiş olması Mahler'in. Şimdi sürekli olarak Mahler'i konuşurken, ikinci senfoniyi konuşurken ölüm duygusunu tekrarlıyoruz. Bunu biraz açıklamak gerekiyor. Neden ölüm üzerine bu kadar, bu kavramı çok telaffuz ediyorum. Bu ölümlerin olduğu bir dönem. Ölüm kavramının olduğu bir dönem. İnsanların ve çocukların öldüğü bir dönem. Mahler'in hayatı hep ölümlerle yüzleşerek geçen bir hayat. Bir çocukluk dönemi de böyle. Yani kaybettiği kardeşleri ve bunlar da olağan ölümler. Yani çocuk hastalığı var. Aşısı yok bunun. Ölüyor çocuklar. 9 kardeş, 7'si ölüyor. 6'sı ölüyor işte. Yani, tam emin olamadım şu anda sayısından ama 11 kardeş olması lazım. Düşünebiliyor musunuz 6-7 tane kardeşinizin öldüğünü? Bu şu demek oluyor. Bir bebek tabutu izliyorsunuz sürekli cenazeye giden.
0: Evet.
1: Bir kasabada bebek tabutları geçiyor ama aynı kasabada bir köy tabernası var ve hayat devam etmek zorunda.
0: Birinci senfonideki vurgu.
1: Onu anlatmıştık birinci, evet, senfonide. Dolayısıyla buradaki ironi Mahler'in hayatında büyük bir çelişki. Ve ölüme buradan bakmak demişti mi? Bir burnu cama dayalı ölüme ve ormana bakan bir çocuk hayal ediyorum diye. Yani bunu mutlaka düşünmek lazım. Mahler'in hayatında ölüm çok büyük bir gerçeklikte.
0: Hele ikinci senfoni öncesi. Anne, baba, kardeşler, evet, çocukları ve evet, salgın var. Salgın, kolera evet, salgını, evet, var. Toplu ölümlere de şahit oluyor.
1: Evet. Dolayısıyla düşünün yani ölümün ne kadar gerçek, ne kadar dokunulabilir ve ne kadar artık olağan bir kavram olduğunu. Dolayısıyla Mahler çok büyük bir kavram kargaşası içinde. Ölüme ve yaşama dair. Ama dediğim gibi ölüm çok uzak bir olay değil. Ölüm çok herkesin nefesi ensesinde bir durum var burada. Evet. Diyelim.

0: Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölüm yine bir harika bir Lentler. Bir köy hayatı, bir Avusturya köyü. Çünkü Mahler köyde ve doğada var olabiliyor. Yani müziğini zaten doğada yazabiliyor. Ve onun yücelttiği, gördüğü mutluluğu ve huzuru, nihayeti aradığı yer zaten doğa. Doğanın içinde doğayla uyumlu olmak. Dolayısıyla bu yine güzel, sahip olamadığı, uzaktan görüp baktığı, çok istediği, belki bir gün ulaşacağını düşündüğü ama hiçbir zaman ulaşamadığı harika bir köy hayatı, harika bir köylü dansı. Böyle.
1: Bu arada orkestrayı anons etmedik ilk bölümde. Gary Bertini, Köln Radyo Senfoni Orkestrası ve korosunu yönetiyor. Soprano Christina Lacki ve mezzo soprano Florence Kuver.

0: Mahler Senfoni 2 bölüm 2 eserlerde, bölümde ve sözlerde bugün Cem'i dinliyorum.
1: Evet.
0: Evet,
1: bugün zaman yetmiyor. Ben de istemeyerek keselim. Son bölüme biraz daha vakit harcayalım diyorum buradan ama şöyle hızlıca devam edelim. Şimdi bir yeni bir bölüme geldik. Dedim ya, bu bir Mahler kolajı gibi. Şöyle, Mahler aynı zamanda bir lead bestecisi. Çok büyük bir lead bestecisi. Mahler'in şarkı bestecisi halinde bu senfonide göreceğiz. Harika bir bölüm dinleyeceğiz. Bu bölüm şöyle, muhteşem bir ironi, büyük bir saçmalık, büyük bir anlamsızlık alegorisi var bu bölümde. Bu bölüm niye var ve bu bölüm neyi anlatıyor?

0: Horn şarkısından. Bölümün adı şu: Paduvalı Antonius'un balıklara vaazı. Yani bir rahibin balıklara bir Aziz'in balık vaazı. Yani anlamsızlığa bakar mısın içindeki?
1: Evet.
0: Gereksizliğe, anlamsızlığa ve ironiye bakar mısın? Yani çok grotesk, çok içinde böyle birçok devinimin olduğu müthiş bir ironik. Bu ironi nereden geliyor? İşte dediğim gibi, eğer ki bir bebek tabutunu bir tavernanın, parti yapılan bir tavernanın yanından geçirirseniz, o tavernadan tabuta bakarsanız yahut tabutun arkasından tavernanın içine camdan bakarsanız, sizi bu ikilikte kurtaracak tek şey delirmektir, ironidir. Bunun tek çözümü ironidir. Yani burada bir anlam aramak da boş. Buna üzülmek de boş. Buna sevinmek de boş. Yaşam bir ironi demek bazen. İnsanı çok hafifleten bir şey herhalde psikolojide. Gelin dinleyelim bakalım burada nasıl bir ironi var.

0: Evet, çok şık bir yorum olarak nitelendirdin bu bölümü.
1: Ben çok beğenmedim biliyorsun.
0: Evet, fazla güzel dedin.
1: Fazla güzel.
0: O ne anlama geliyor?
1: Yani şöyle, bu nefes tabii ki buradaki klarnetlerin, obaların biraz daha, yani içindeki ironiden bahsettik, daha cızırtılı çalmasını arzu ediyor benim kulağım. Daha rahatsız edici. Yani bir güzellik aramıyoruz burada. İroninin içindeyiz. Biraz daha

0: kulağı rahatsız etmesini arzu ediyorum ben hep. Birçok yerde de mahallelerin partisyonunda çok muntazam şeyler vardır. Notlar vardır şefe ve müzisyenlere. Enstrümanların kalaklarının kaldırılarak çalması. Yani o tınıyı elde etmek için nefesli sazların kalaklarını yukarı kaldırarak çalmalarını. Yani çalanın pozisyonunu bozar ve daha bando vari, daha
1: Keskin hatlı.
0: keskin hatlı bir
1: Yorum.
0: ses
1: Evet.
0: elde eder. Yani bu bölümde benim kulağım biraz onu istedi ama muazzam bir yorum dinliyoruz bu arada tabii ki. Çok çok güzel. Evet, geldik eserin daha felsefik boyutlarına gireceğimiz bölümlere. Urlicht efendim, çok önemli bir bölüm, kısa bir bölüm. Burada yine bir ses kullanacak. Yine Wunderhorn'dan bir leadlerinden bir bölüm kullanacak. Urlicht şu. Değil mi? Neyi düşündük? Birinci bölümde siyah ve beyaz, karanlık ve aydınlık, ölüm ve yaşamı sorgularken, ikinci bölümde biraz daha doğal hayatın içinde, doğanın içinde, insan doğasının içinde mutluluğu ararken, üçüncü bölümde ulaşamadığımız bir mutluluğun ironisini görmüşken, şimdi geldik Urlicht kısmına. Yani Urlicht ilk ışık, ışığın kaynağı, ışığın ilk çıktığı yer. Bu tabii güneş ışığından bahsetmiyorum.
1: Evet.
0: Yani ışık nedir? Bir varoluş, değil mi? Doğum diyelim. Evet.
1: Spiritüel bir
0: Bir
1: ışık.
0: ışık bu.
1: Evet.
0: Yani güneş ışığı falan değil bu
1: Ruhsal
0: yani.
1: bir ışık.
0: Evet. Işık kaynağı. Yani yaşamın kaynağı, yaşamı var eden kaynak diyelim. Bunu tabii bir ışık olarak görüyoruz. Evet, burada bir yine lead demek istemiyorum ama bir metin tabii ki var. Büyük sorgulamaya ve büyük cevaplara varmadan önce bir metinle seslenmek gerekiyor. Bu bir halk şiiri, anonim halk şiiri. Wunderhorn'da kullandı. Ama tabii burada Mahler'in bu şiirleri hep dokunuşları var. Almancaları tabii çok daha eserin müzikal yapısına uyuyor ama hızlıca şöyle bir size çok da kısa okumak isterim. Ey kızıl gülüm, insan en büyük çaresizlikler içinde. İnsan en büyük ızdırap içinde. Ne olurdu bu ızdırap içinde şu anda göklerde olabilseydim? Geniş bir yola çıktım. Bir melek geldi. Beni geri çevirmek istedi. Ah, ama hayır, geri çevrilmeye razı olmadım. Ben Tanrı'danım. Yine Tanrı'ya döneceğim. Sevgili Tanrı bana küçük bir ışık verecek. O ışık bana ebedi kutlu hayata dek yol gösterecek. Bir anonim şiir bu okuduğum. Yani burada ne yapmaya çalışıyoruz? Artık ölümden sonrasını kurgulamaya başlıyoruz. Ve buradaki inanca göre ben Tanrı'nın yarattığı bir parçayım. Ölemem. Dolayısıyla benim ölümüm de onun bir kurgusudur. Ve ben ölümümle birlikte zaten ona ulaşacağım. Dolayısıyla ölümden korkmama gerek yok anlamamız gerekirken, maalesef müzik öyle değil. Yani müzik çok büyük bir soru işareti. Yani metnin bize verdiği güvenceye karşıt olarak müzik tam bir Mahler ironisi, büyük bir belirsizlik. Yani büyük cevapların, patlamaların, yani büyük fırtına öncesi o derin sessizlik. Biraz dinleyelim bakalım.

0: Evet, bir türlü elimiz
1: Evet,
0: varmıyor,
1: çok zor kesiyoruz
0: kesmiyor.
1: ama mecburuz çünkü son bölüm eserin tabii ki ana gövdesini oluşturuyor. Maalesef ki son bölümü de size detaylı bir şekilde anlatacak vaktimiz şu anda yok. Tabii son bölüm üzerine benim söyleyeceğim çok fazla şey var. Son korolu ve solistli finalden en azından size bir final halini eserin gösterelim. Geldiğimiz noktada yine bir metin, büyük bir metin. Ama artık Mahler'in kendi metni ve kendi söylemek istediğini zaten bu metinde ifade etmiş. Klopstock, yeniden uyanmak, diriliş, bildiğiniz gibi demek istemiyorum ona. Auferstehen, yeniden doğmak şiirinde şunu söylüyor. Yeniden doğacaksın, yeniden doğacaksın. Ey benim toprağım, benim toprağımdan gelen kısa bir uykudan sonra ölümsüz hayat için, ölümsüz hayat sana, ölümsüz hayatı sana seni yaratan kişi, seni çağıran kişi vaat edecek, o verecek. Ben yeniden doğmak üzere, yeniden açmak üzere diyeyim, ekildim bir bitki metaforuyla. Hasadın efendisi geliyor ve demetler halinde topluyorlar bizi, ölmüş olanları. Bu Klopstock'un bütün bu esere ilham vermiş olan metni, bir çocuk korosunun bunu bir cenazede söylediğini
0: Evet.
1: düşün. Değil mi? Çok çok etkileyici, büyük bir söylem. Ve işte tam bu metin üzerine Mahler'deki o büyük uyanış, o büyük pozitivizm diyeyim, bunun karşısında, ölümün karşısında bir hayat var düşüncesi. Çok çocuksu belki, çok gerçeklerden uzak ama anlık haliyle çok tutarlı. Ölümün karşısına bir şey koymak lazım. Elimden ne geliyorsa onu koyacağım dediği şey burada şu. Mahler de şunu söylüyor. Diyor ki inan ey kalbim inan, hiçbir şey senin için kaybolmadı. Senindir senin dediğin, özlediğin, senindir sevdiğin, uğruna savaştığın. İnan boşuna doğmadın sen, boşuna yaşamadın, boşuna acı çekmedin. Var olan her şey yok olmadı, yok olan her şey dirilmeli. Bırak titremeyi, yaşamaya hazırlan. Ey acı, ki Mahler'in en çok korktuğu şey bu acı. Ey acı, her şeyi işleyen, senin elinden kurtuldum. Yani burada Mahler gerçekten bütün artık zincirlerini içsel olarak kırdı.

0: zannediyor. Tabii kıramadı ama kırdığını zannediyor. Ey ölüm, her şeyi alt eden, şimdi sen alt edildin. Ölüme de kafa tutuyor gördüğünüz gibi. Ve diyor ki, kendi çabamla kazandığım kanatlarla yıkıcı bir sevgi arzusuyla süzülüp yükseleceğim. Hiçbir gözün erişemediği o ışığa yaşamak için öleceğim. Dirileceksin, yeniden doğacaksın. Ey kalbim, bir anda attığın her vuruş seni varoluşa, Tanrı'ya, ışığın kaynağına taşıyacak diye bitiriyor. Evet. İşte böyle bir anlam.
1: Söylenecek çok şey var ama evet, gerçekten Mahler'in burada vurgulamak istediği şey, her görüşe, her düşünceye göre ayrı ifade bulabilir. Sen bunları söylerken benim kafamdan hepsi geçti ama
0: evet,
1: artık onu baş başa sohbet ederiz. Şimdi dinleyicilerimizi, eyvallah, finalle baş başa
0: bırakıyoruz.
1: Baş başa
0: bırakalım.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Gustav Mahler'in 2. senfonisini işledik büyük senfonilerde. Geri Bertini Köln Radyo Senfoni Orkestrası, Köln Radyo Korosu ve Radyo Çocuk Korosu'nu yönetti. Solistler Christina Lucky sopranoydu ve mezzo soprano'da Florence Kuber yer alıyordu. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü programımız burada sona erdi. Önümüzdeki hafta büyük senfonilerde yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.

yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.

Aaron Copland. 20. yüzyıl Amerikan müziğinde söz sahibi olan besteci, eğitimci, yazar ve orkestra şefi kimlikleriyle bir araya gelir. Partitürlerinde Amerikan ulusal kimliğini yansıtan, özgün bir müzik dili oluşturan Copland, sade, açık, erişilebilir ve özgün bir sistem kurar. Müziğin sadece duyulan estetiğiyle değil, insanlar arasındaki ortak deklarasyonla ilgilenir. Çünkü müziğin sözcüklere ihtiyaç duymadan insan duygularını aktarabilen evrensel bir sanat olduğunu savunur. Bu sava göre müzik, dinleyicinin yaşam deneyimleriyle birleşerek farklı anlamlar içerebilir. Tek ve kesin bir anlamı yoktur. Her kulak, kendi duygusal ve düşünsel birikimi doğrultusunda farklı çıkarımlar yapabilir. Müzik yazan, dinleyiciye yalnızca teknik açıdan değil, duygusal açıdan da ulaşması gerektiğini düşünür. Ona göre başarılı bir eser, karmaşık yapısıyla değil, dinleyicide bıraktığı etkiyle değer kazanır. Sevgili dinleyiciler, sözlerimize ara verip hemen örneklemeye başlayalım ve bestecinin Billy the Kid başlıklı bale suite'ini dinleyelim. 1938 yılında partitura dökülen tek perdelik bale olan Billy the Kid ilk kez Chicago'da sahne alır. Bale, Amerika'nın vahşi batı döneminin ünlü kanun kaçağı Billy the Kid'in yaşam öyküsünü konu alır. İşte bu çalışmada Amerikan halk müziği klasik müzikle ortak bir potada erir ve özgün bir müzik dili oluşur. Koreografisi Eugene Loring tarafından hazırlanan bale, vahşi batının geniş bozkırları, kovboy yaşamı ve dönemin ruhunu hissettirir. Sade ve güçlü orkestrasyon içindeki hareketli ve ritmik bölümler, kovboyların enerjisini yansıtırken, daha yavaş ve duygusal bölümlerde birinin yalnız ve trajik kaderini ön plana taşır. 20. yüzyıl Amerikan müziğinde söz sahibi olan Aaron Copland'ın Billy the Kid başlıklı bale suite'ini bestecinin kendisi yönetiyor. Londra Senfoni Orkestrası ve Billy the Kid dinliyoruz.

Aaron Copland'ın Billy the Kid başlıklı bale suite'ini dinlediniz. Londra Senfoni Orkestrası'nı bestecinin kendisi yönetti. Ara vermeden yine Aaron Copland'ın Bizim Kent başlıklı film müziğinden oluşturduğu suite'i dinleyelim. Londra Senfoni'yi yine bestecinin kendisi yönetiyor.

Aaron Copland'ın Bizim Kent başlıklı film müziğinden oluşturduğu suite'i dinlediniz. Londra Senfoni'yi bestecinin kendisi yönetti. Copland'ın müzik felsefesindeki temel ilkelerden biri sanatın geniş kitlelere ulaşabilmesi olduğunu programımızın başında söylemiştik. 20. yüzyılın ilk yarısında birçok besteci oldukça karmaşık ve deneysel eserler üretirken, Copland modern teknikleri kullanmasına rağmen müziğin anlaşılır olmasını önemser.

Bestecinin bu yaklaşımı özellikle bale, senfoni ve film müziklerinde oldukça işe yarar. Yerel folk müziğini işlerken yararlandığı sade armoni ve geniş tematik çizgi dinleyiciyle güçlü bağ kurar. Copland'a göre yüksek sanatla halkın anlayabileceği müzik arasında zorunlu bir ayrım yoktur. Copland ortaya koyduğu partiturlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin kültürel kimliğini yansıtan özgün bir klasik müzik dili oluşturmak ister. Besteci Avrupa romantizminin etkisinden uzaklaşarak Amerikan halk müziği, kovboy şarkıları, dini ilahiler ve halk danslarından ilham alır. Yapıtlarındaki geniş aralıklar, açık armoni ve doğayı çağrıştıran orkestrasyon teknikleriyle hareket eder. Dikkat edilirse Amerikan coğrafyasının genişliği, özgürlük düşüncesi ve kırsal yaşamın sadeliği satır aralarından da okunur. Yani müziğinde düşünce ve biçim arasında dengeli bir ilişki kurar. Aşırı romantik anlatımdan uzak durarak ölçülü ve kontrollü bir ifade tarzını uygular. Bu da yapıtlarında teknik bütünlüğü sağlarken duygusal etkiyi de ön plana çıkarır. Copland'a göre dinleyici müziği üç farklı düzeyde deneyimler. Duygusal düzey, bu bizi müziğin ilk anda oluşturduğu hisse götürür. Anlatımsal düzey, müziğin çağrıştırdığı düşünce ve imgelerle örtüşür ve son olarak müzikal düzeyin bütünü ise ezgi, ritim, armoni, form ve orkestrasyon gibi teknik unsurları bilinçli olarak algılatır. Özetle Copland, kendini bu çerçevede tanımlarken yaptığı müzik yalnızca hoş bir ses deneyimi olmaktan çıkar ve bilinçli bir estetik değerlendirmeye dönüşür. Çünkü sanat toplumdan bağımsız düşünülemez. Müzik yaşanılan dönemin kültürel ve sosyal yapısını yansıtırken partitürdeki bireysel anlatım toplumsal kimlik arasında denge kurmalıdır. Özetle tekrarlarsak, Aaron Copland'ın müzik felsefesi sadelik, açıklık, ulusal kimlik, estetik denge ve dinleyiciyle güçlü iletişim ilkeleri üzerine kuruludur. Sevgili dinleyiciler, Copland'ın Rodeo başlıklı bale süitini dinleteceğiz sizlere. Londra Senfoni'yi yine bestecinin kendisi yönetiyor.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Yahyaoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz ben Deniz Nuh'un, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün Parisli bir besteci Adolphe Blanc'ın eserlerinden örnekler sunacağımız bir programımızda yine sizlerle birlikteyiz.

Oboa sanatçısı Jeremy Bulmer, kornocu Stephen Sterling ve piyanist Richard Saxell, Adolf Blank'ın Opus 43 romansını seslendiriyordu. Blank, 1828 yılında Manos kasabasında dünyaya gelmiş. 13 yaşında keman eğitimi almak üzere Paris Konservatuarı'na gönderilen sanatçı, tüm müzik yaşamı boyunca oda müziği alanında üstün bir performans göstermiş. Özellikle aldığı keman eğitimiyle usta bir keman ve viola sanatçısı olarak ün yapmış. Özellikle yerli çalgılar için bestelemiş olduğu beşlileri günümüzde sıklıkla konser salonlarını süslemektedir. Şimdi bunlara bir örneği dinleyelim. Opus 21, 3 numaralı re majör beşli, özellikle klasik yerli çalgılar dörtlüsüne eklenen kontrbas ile çok farklı ve derin bir ifade gücüne kavuşmuş.

Adolf Blank'ın Opus 21 3 numaralı re majör yaylı çalgılar beşlisini Faberge beşlisi yorumluyordu. Fransa'nın opera merkezli müzik ortamında oda müziğine odaklanan ve özellikle yaylı, nefesli çalgı kombinasyonlarındaki zengin melodik buluşlara sahip olan eserleriyle besteci 1862 yılında dönemin en prestijli ödüllerinden olan Chartier ödülünü kazanmıştır. Gerçekten Viyana klasiği tarzını benimseyen, bu şekliyle dinlenmesi kolay, hafif salon müziği tarzındaki yapıtlarıyla yeniden keşfedilmekte olan bir bestecidir Blank. Bu kez bestecinin bir

yedilisine kulak verelim. Keman, viola, violonsel ve kontrbastan oluşan yaylı çalgılar dörtlüsünün karşısına klarnet, korno ve fagottan oluşan bir nefesli çalgılar grubunun yerleştiği ilginç eseri Consortium Classicum topluluğunun yorumuyla dinliyoruz.

Adolf Blank'ın Opus 40 Mi Majör yedilisini Consortium Classicum topluluğunun yorumuyla dinledik. Rossini'nin sıklıkla madden ve maneven desteklediği sanatçı 3 yaylı çalgılar üçlüsü, 4 yaylı çalgılar dörtlüsü, 7 yaylı çalgılar beşlisi, 15 piyanolu üçlüden başka piyanolu dörtlü ve beşliler de besteledi. Tüm beste çalışmalarının yanı sıra Paris'teki Teatr Lirik Tiyatrosu'nda müzik direktörlüğü ve orkestra şefliği de yapan sanatçı 1885 yılında hayata gözlerini yumdu. Programımızı bestecinin yine güzel bir romansıyla noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Piyanist Nino Givania, viola sanatçısı Marcin Murawski'ye eşlik ediyor.

0: Adolf Blank'ın Opus 10 romansını viyola sanatçısı Marcin Murawski ve ona piyanoda eşlik eden Nino Juvanya'nın yorumlarıyla dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: TRT Radyo 3'te Geçit'e hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı. Sizleri Ankara'dan selamlıyor ve birlikte keyifli bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz.
0: Bugün Geçit'te çağdaş Latin Amerika müziğinin genç kuşak temsilcilerinden biriyle birlikteyiz. Uruguay'da doğan, çalışmalarını uzun yıllardır Buenos Aires'te sürdüren besteci, piyanist ve aranjör Rodrigo Caro Langwagen programımızın konuğu.
1: Müzik yaşamına tango geleneğinin güçlü biçimde hissedildiği bir coğrafyada başlayan Rodrigo Caro, zaman içinde klasik müzikten caza, film müziklerinden oda müziğine kadar uzanan geniş bir alanda üretim yapan çok yönlü bir sanatçı kimliği geliştirmiş.
0: Bestecinin müziğinde zaman zaman tango, zaman zaman çağdaş klasik müzik, zaman zaman da sinema dünyasının anlatım diliyle karşılaşabiliyoruz. İşte bu nedenle eserlerini tek bir başlık altında toplamak da pek kolay değil.
1: Programımızın ilk bölümünde Rodrigo Caro, Kented'in Oda Müziği tadındaki Cristalita adlı albümünden örnekler dinleyeceğiz. Daha sonra ise bestecinin sinema ve oyun müziklerine uzanacağız.
0: Evet, şimdi Cristalita albümüne birlikte kulak verelim.

0: Bu albümde en dikkat çeken şeylerden biri müziğin tek bir geleneğe bağlı kalmaması. Dinlerken zaman zaman tango dünyasına yaklaşılıyor, zaman zaman cazın serbestliği hissediliyor. Kimi zaman da çağdaş oda müziğinin renkleriyle karşılaşıyoruz.
1: Evet ama bütün bu farklı etkiler bir kolaj gibi yan yana durmuyor. Rodrigo Caro'nun müziğinde ortak bir anlatım dili var. Belki de bundan bestecinin yalnızca konser salonları için değil, sinema ve görsel medya için de müzik yazmasının payı var.
0: Kesinlikle var. Dinlediğimiz eserlerde güçlü bir atmosfer duygusu zaten kendini hissettiriyor. Müzik yalnızca melodilerden oluşmuyor. Aynı zamanda bir mekan, bir duygu ya da bir sahne yaratıyor besteci.
1: Cristalita albümü bu yönden ilginç bir çalışma. Bir yandan oda müziğinin samimiyetini koruyor, diğer yandan dinleyicinin hayal gücüne açık geniş bir alan bırakıyor.
0: Evet, geçit Cristalita albümünden örneklerle devam ediyor.

0: TRT Radyo 3'te Geçit'te Rodrigo Caro Quintet'in Cristalide albümünden örnekler paylaşıyoruz bugün. Rodrigo Caro'nun müziğinde dikkat çeken özelliklerden biri de topluluk yazısına verdiği önem. Albüm boyunca hiçbir çalgı sürekli ön plana çıkmıyor. Her müzisyen zaman zaman anlatının bir parçası, zaman zaman da taşıyıcısı halinde.
1: Bu da albüme oda müziğine özgü bir

0: denge kazandırıyor. Dinlerken yalnızca bir bestecinin fikrini değil, aynı zamanda birlikte nefes alan bir topluluğun sesini duyuyoruz.
1: Evet, Kristalida'nın bir başka özelliği de dinleyiciyi belirli bir hikayeye zorlamaması. Müziğin içinde çok güçlü imgeler ve çağrışımlar var ama bunlar tek bir anlatıya bağlanmıyor.
0: Belki de bu nedenle albüm her dinleyişte farklı ayrıntılar sunuyor. Bir dinleyişte ritmik yapı dikkati çekiyor, başka bir dinleyişte melodik çizgiler ya da çalgılar arasındaki diyalog öne çıkabiliyor.

0: Rodrigo Caro Quintet'in Cristalide albümünden örnekler paylaştık. Günümüzde müzik dünyasında pek çok besteci farklı türler arasında dolaşıyor. Ancak Rodrigo Caro'nun yaklaşımında bu geçişler özellikle doğal duyuluyor. Tango, caz ya da çağdaş müzik etkileri birbirinden ayrılan katmanlar gibi değil, aynı müzikal dilin parçaları gibi karşımıza çıkıyor. Yani gerçek bir klasik crossover besteciyle karşı karşıyayız.
1: Evet, belki de bunun nedenlerinden biri bestecinin farklı alanlarda çalışıyor olması. Konser salonları için yazdığı eserlerin yanında sinema, televizyon ve video oyunları için de müzik üretmesi anlatım olanakları

0: Caro'nun genişlemesi olarak görülüyor.
1: Rodrigo Caro'nun birazdan paylaşacağımız çalışmaları onun başka bir yönünü de ortaya koyacak. Bu kez konser salonundan perdeye, görüntüye bulaşan müziklere doğru ilerleyeceğiz.
0: Bestecinin film ve oyun müziklerinde de aynı anlatım duygusunu koruduğunu görmek mümkün. Atmosfer yaratma becerisi, karakter duygusu ve dramatik yapı bu eserlerde daha belirgin hale geliyor.
1: Sırada Rodrigo Caro'nun Toxico, Luz ve Nubarón film müziklerinden derlediğimiz tatlı bir seçkimiz var.

0: Geçitte Rodrigo Caro, Langwagen'in müziklerine yer verdik bugün. Cristalide albümünden örneklerin ardından bestecinin film ve oyun müziklerinden bir seçki dinledik. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı gün ve saatte crossover maceramıza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.

hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Yalova'da F-16 uçağı eğitim sırasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta olay yerinde açıklama yaptı. Eğitim sırasında F-16 kaza kırıma uğradı, tek taraflı bir kaza, çarpışma yok dedi. Kaza kırım nedeni detaylı inceleme sonucu belirlenecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir dedi. Çelik, hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerinin referans gösterilemeyeceğini söyledi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harem-i İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının meclisten büyük mutabakatla geçmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır dedi. Kanunda milli hassasiyetlerin korunduğunu vurguladı. Üniter yapımızı bozacak tek bir cümle yoktur. Geçici ve genel af niteliği taşımayan bir kanundur ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye yasasının kabulünün ardından değerlendirmeler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yasayı terörün olmadığı yerde huzur olur sözleriyle yorumladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise terörsüz Türkiye daha fazla üretim demek ifadesini kullandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaki inceleme derneğin kiraladığı bir banka kasasında yoğunlaştı. Savcılık kasanın açılması talimatını verdi. Kasa, polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı. İnceleme görüntülü olarak kayda alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan oyuncu Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde orman yangını başladı. Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erecek, TürkSat 4A uydusuna geçilecek. Dolayısıyla TRT'nin de frekansları güncellenecek. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık moddaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ağaç ve direk devrilmeleriyle çatı uçmalarına karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. Amerikan ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz

The Rise of Lyra, Astronomia projesinin ikinci albümüne adını veren kayıttı az önceki bu enstrümantal. Duran Duran'ın yaratıcı yüzü Nick Rhodes'un müzikal diliyle Van de Bevan'ın sınır tanımayan deneysel arayışlarını bir araya getiren parçalardan biri daha radyolarınızda. Yuri Dice and the Underworld.

An Argonaut's Dream ve The Charm of Orpheus. Astronomia The Rise of Lyra'dan geldi. Nick Rose'la Van de Beven Inferno'yla kapatıyor ortak projelerinin ikinci albümünü.

Duran Duran'dan Nick Rhodes'la Van de Beven ortak projeleri Astronomia'nın 3. albümünü 2021 Eylül'ünde çıkardı. Heaven and Hell in the Serpent's Tail'da ilhamını yine evrenden ve onun gizemlerinden alıyor.

Matt Orr Shower'la Pillars of Creation peş peşe geldi radyolarınıza. Incarnatus başlıyor şimdi de. Bu parçada boy gösteren koro melodik atmosfere farklı bir derinlik kazandırıyor.

Deep Sky Objects ve Interstellar Space, Nick Rose ile Wendy Bevan'ın üçüncü ortak albümlerinden peş peşe dinledik. Astronomia, Heaven and Hell in the Serpent's Tail adlı bu çalışma Obscured by the Molecular Cloud'la sürüyor.

Nick Rhodes pandemiyi fırsata çeviren müzisyenlerden. Duran Duran'la grubunun 15. stüdyo albümünü hazırlarken bir yandan da Wendy Bevan'la Astronomia projesini şekillendirmiş Nick. Tam bir işkolik olarak küresel salgının zorunlu kıldığı kapanma anlarını da boş geçirmemiş. Bir süredir birlikte çalıştığı Wendy ile ambient kayıtlar yapmış.

Üçüncü Astronomia albümü de ilhamını evrenden alıyor. Onun gizemleri, anlamaya çalıştığımız dinamikleri Nick Rhodes'la Wendy Bevan'a yol göstermiş. Melodik bir dille müzikal bir anlam getirmeye çalışmışlar çevremizde dönüp duran uçsuz bucaksız devranı. Ortaya çıkarıldığı zamanın ruhu da rol oynamış bu süreçte. Pandemiyle hayatlarımızın merkezine oturan bilinmezlikler, geleceğin nasıl olacağı, nasıl şekilleneceği kaygısı da herkes gibi Nick'le Wendy'nin de arayışlarının odağındaymış.

Az önceki Afterglow ve X-Ray Flare'de Nick Rawls'la Wendy Bevan'ın astronomiya projesi için şekillendirdikleri ambient kayıtlardandı. 2021 Eylül'ünde tam sonbahar ekinoksu gününde yani ayın 23'ünde çıkardıkları Heaven and Hell in the Serpent's Tail sıradaki The Devil's Staircase ile 10. parçasını da geride bırakıyor.

Astronomiya projesinin odağında evren olsa da mitoloji, antik hikayeler ve tabii bilimden de ilhamını alıyor. Nick Rhodes ile Wendy Bevan şekillendirdikleri müzikal dille anlatıyorlar algılamaya çalıştıkları büyük resmi.

Nick Rose'un katmanlı elektronikleri Wendy Bevan'ın kemanıyla buluşuyor 3. Astronomia albümünde. Enstrümantal kayıtlarda bazen bir koro, bazen de Wendy'nin meleksi vokal armonisi, ambient akışı zenginleştiriyor. Tıpkı 2021 tarihli çalışmayı kapatan parçalarda da olduğu gibi Galactic Halo ve The Serpent's Tale peş peşe geliyor.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Eve dönüş yolunda, iş çıkışında ya da günün yorgunluğunu atarken müziğin en yeni hali burada. Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle. Açılışta 2014 yılından beri müzik dünyasında olan Fransız DJ ikili Offenbach. 2016'da Be Mine onları Avrupa'da ilk ona taşımıştı. Pop Durak'ta en yenisi İngiliz alternatif rock grubu Star Sailor destekli Fall to the Floor. Pop Durak.

Problems'ı yayınlamak için takvimlerin 4 Eylül'ü göstermesini bekleyen Charlie Gear, elektronik dans müzikle nostaljik pop etkilerini birleştiren çalışma My Madonna. I just wanna dance a little bit closer. I want your fever over me.

Laurentiu Tubet ve Olteanu Florin ortaklığı Alevana buradaydı. Summertime Love dinledik. Romanya'dan İrlanda'ya. 1998 yılında Sel Aviv'e Roller Coaster'la Avrupa'da bir numara olan kızlar grubu Bewitched. En yeni tekli onların o günkü enerjisini devam ettiren Firefly. Firefly.

turu Kanada'nın ardından Almanya'da. Alan Walker, Medusa, Tiesto ve Clean Bandit gibi ünlü DJ ve gruplarla çalışan Leoni, Avrupa'da

Alan Walker'ın karakteristik elektronik sound'unu duygusal pop vokalleriyle birleştiren Broken Strings dinledik. Isabella Melkman ve Catherine O'Ryan, Alan Walker'ın konuklarıydı. Şimdi Romanya'da eğitim gördükten sonra müzik kariyerine yönelen ve özellikle Doğu Avrupa'da listelerde yer bulan Moldovalı Misha Miller ve Popcorn Song.

Düğüne konuk olduk ve The Wedding dinledik. Nathan Evans ve St. Phoenix İskoçya'da bir numara olan Angels Share albümündeydi. 2024 yılında Stargazing adlı şarkısıyla Billboard listelerinde bir numaraya ulaşan Miles Smith ve Stay If You Wanna Dance.

0: Pop Durak'ta sınır yok, durak çok. Hollanda'dayız. DJ ikili Mr. Black and Blue, Grammy ödüllü yıldız Christopher Cross'un 1980 yılında hit yaptığı Ride Like the Wind'i bakın nasıl yorumlamışlar.
1: Hi, this is Mr. Black.
2: This is Mr. Blue.
1: You're listening Pop Durak
2: on TRT Radio 2.

ve ülkesinde ikon olmayı başaran Beautiful Reasons albümünden Beautiful Reason. Hemen ardından Jamie Hanna ve Dragonfly burada olacak.

Fransa'dan Norveç'e house müzik grubu Bausa, ülkeleri haricinde Hollanda, Belçika ve İsveç'te ilk onda Magnetic.

İngiltere'deydi. Kariyerindeki 3 albümde ülkesinde 1 numara olan George Ezra buradaydı. 2022 yazında çıkan Gold Rush Kid albümünden Anyone For You dinledik ve son dakikalara biraz daha yaklaştık. Takvimler 2020 yılında. Jennifer Hanson, Nick Brophy ikilisi Lones, Daphne Willis destekli Good

good to go. You good to go. Show us what you got. Good to go. Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağcan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Caz Almanak. Mukayeseli caz tarihi başlıyor.

Bugün ses teknolojisinin geldiği gelişmişlik seviyesi sayesinde geçmiş yıllarda kötü şartlarda kaydedilmiş, yeterli kaliteye ulaşamamış, elverişli olmayan ve arşivlerde birikmiş olarak bekleyen eski tarihli stüdyo ve aslında daha çok konser kayıtlarının bile yeniden dinlenebilir hale getirilerek albüm olarak yayınlandığı bu yeni teknolojik gerçeklik döneminde Red Records isimli firmanın yayınladığı çoğu eski tarihli ve çoğu konser kaydı olan albümlerden seçtiklerimiz hakkında konuşacak ve müziklerini dinleyeceğiz. İşin şaşırtıcı yanı, bu teknolojik gelişmeler olmasaydı bu harika kayıtların çoğu sonsuza kadar tozlu raflarda saklı olarak kalacaktı. Son yıllarda uzmanlıkları geçmiş yıllarda yapılmış kayıtları yeniden hayata döndürmek olan müzik firmaları türedi. Bu firmalar geleneksel yayıncılık yerine, yani prodüksiyon yaparak yeni albüm üretip yayınlamak yerine, eski kayıtların kenarda köşede kalmış, düzelmesinden ümit olmayan kayıtları bulup yeni nesil teknoloji sayesinde yeniden hayata döndürmek oldu. Bu firmanın bu sayede yayınladığı albüm sayısı epey birikti ve bu hafta bu kayıtların bazılarından bahsederek dinletmek istiyorum. Tabii sizin de program sonrası bu albümleri dijital platformlarda bulup dinlemeniz, keşfetmenize yardımcı olacaktır. İlk sanatçımız benim çok sevdiğim altocu Art Pepper olacak. Dinleyeceğimiz kayıtta yer alan Art Pepper dörtlüsü sanatçının son döneminde son halini almıştı. Piyano çalması nedeniyle Pepper'ın Mr. Beautiful lakabını taktığı George Cables, kontrbasta David Williams ve davulda Carl Burnett vardı. Bu konser Pepper'ın son yıllarında dahi ne kadar iyi çaldığını, hatta belki de daha önce hiç çalmadığı kadar iyi çaldığını bize gösteriyor. Bunu neden böyle söyledim? Çünkü Art Pepper bağımlılıktan muzdarip bir adamdı ve hayatı boyunca hep istikrarsız olmuş bir müzisyendi. Kısa yaşam boyunca sadece 20 yıl kadar aktif müzisyenlik yapabilmişti ve buna rağmen bir caz efsanesi olarak tarihte yerini almayı başardı. Karısı Lori Pepper'ın bizzat onayladığı, en gelişmiş modern tekniklerle uygun şekilde yeniden düzenlenmiş ve ses restorasyonu yapılmış bu konserin yayınlanması büyük bir caz eserine ve sanatçısına saygınlığını yeniden kazandırdı. Ve Pepper'ın muhtemelen müzikal olarak en fazla tatmin olduğu olağanüstü bir dörtlüye aynı zamanda saygı göstermiş oluyoruz. Bahsettiğim albüm Art of Art adını taşıyor. Art'ın sanatı, Art Pepper'ın sanatı, böyle de diyebiliriz. Ve dijital platformlarda da yayında bu albüm. Konserde Pepper'a piyanoda George Cables, kontrbasta

kontrabasta David Williams, davulda Carl Burnett eşlik etmişti. Tekrar etmiş olayım. Konser 6 Temmuz 1981 akşamı İtalya'nın Genova şehrinde Estate Jazz Festival konseri sırasında kaydedilmişti. Kaydın mastering işlemini İtalyan Rinaldo Ronati yapmış ve konser kaydı Art Pepper'ın eşi Lori Pepper'ın izniyle yayınlanmış. Biz bu albümde For Freddy isimli parçayla, yani Freddy Hubbard'a ithaf bir parçayla Caz Almanak programına başlıyoruz. Dinliyoruz. Art Pepper'dan geliyor For Freddy.

Programın ikinci parçası saksafoncu Bobby Watson'a ait. İlk parça az önce dinlediğimiz Art Pepper çalışmasıydı. Bobby Watson'ın caza ve hayata yaklaşımının büyük bir kısmı 1990 yılında ölen efsanevi caz davulcusu ve Jazz Messengers'ın kurucu lideri Art Blakey tarafından şekillendirilmişti. Watson 1977'den 81'e kadar Jazz Messengers üyesiydi. Bu dönemde grubun müzik direktörlüğünü üstlenmesiyle birlikte bu topluluk 60'ların sonu ve durgunluk döneminden sonra dikkate değer bir yeniden doğuş yaşadı. Watson gruptaki dönemi hakkında şunları yazmıştı. Bir caz messenger olmanın hayatta bir kez karşılaşacak eşsiz bir öğrenme fırsatı olduğunu biliyordum. Art Blakey ile birlikte olduğum süre boyunca Art'ın felsefesine ve vizyonuna yaklaşmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Dinledim, büyüdüm ve her gece yaşadığım tecrübeler aracılığıyla.

öğretti. Watson, dünya çapında tanınan bir caz programına sahip olan Miami Üniversitesi'nde bu temelleri öğrendikten sonra New York'a taşındı. Birkaç yıl içinde grubun müzik direktörü oldu ve Hawkman Estimated Time, Volume 1 ve 2, In Case You Missed It gibi albümlerle grubun repertuarına müzikal yeteneğini sergileyerek katkıda bulundu. Bugün bu önemli sanatçıdan dinleyeceğimiz müzik Watson'ın 1986 yılında yayınladığı Love Remains isimli albümden gelecek. Albümde sanatçıya piyanoda John Hicks, kontrbasta Curtis Landy, davulda Marvin Smithy Smith eşlik etmişti. Albümün açılış parçası olan The Mystery of Ebop isimli parçayı şimdi dinleyelim.

Bugün caz almanakta ses teknolojisinin geldiği gelişmiş ilk seviyesi sayesinde geçmiş yıllarda kötü şartlarda kaydedilmiş, yeterli kaliteye ulaşamamış, elverişli olmayan ve arşivlenmemiş

yerde birikmiş olarak bekleyen eski tarihli stüdyo ve aslında çoğu konser kayıtlarının yeniden dinlenebilir hale getirilerek yayınlanan albümlerinden seçtiğimiz müzikleri dinliyoruz. Programın üçüncü parçası alto saksafoncu Gato Barbieri'ye ait. Caz çalmaya free jazz ile başlayıp ilerleyen yıllarda film müzikleri ve daha soul, smooth jazz füzyon bir eğilime dönen Arjantinli usta sanatçının Red Records firmasından çıkan Standards Lost and Found 2 albümü özgür müziğin babası Ornette Coleman'ın iki bestesi Jane ve When Will the Blues Leave'i içeriyor. Bu albüm Coleman'a açık bir saygı duruşu, müzikal niyetin net bir göstergesi ve temel bir estetik referans niteliğinde kabul edilebilir. Charlie Parker'ın Antropoloji adlı eseri dört müzisyenin de mensup olduğu bu yeni caz geleneğine saygıyla adanmışken Thelonious Monk'un Round Midnight Epistrophe adlı iki bestesi de zaten büyük ölçüde dönüşmüş bir geleneğe tanıklık ediyor. Benzer şekilde Jamal'ın ferahlatıcı New Rumba'sı da yer alıyor. Gato'nun Gato Blues ve In Search of Mystery adlı eserleri de setliste mükemmel bir şekilde uymuş. Ve Arjantinli tenor saksafoncunun önemli rolünü yansıtarak albüme bestecilik imzası bırakıyor. Ve biz de bu albümden büyük bir Monk klasiği olan Roundabout Midnight'ın yorumunu şimdi dinleyeceğiz. Başlıyoruz. Roundabout Midnight.

Bugün caz almanakta ses teknolojisinin geldiği gelişmiş ilk seviyesi sayesinde geçmiş yıllarda kötü şartlarda kaydedilmiş, yeterli kaliteye ulaşamamış, elverişli olmayan ve arşivlerde birikmiş olarak bekleyen eski tarihli stüdyo ve aslında çoğu konser kayıtlarının yeniden dinlenebilir hale getirilerek yayınlanan albümlerinden seçtiğimiz müzikleri dinliyoruz. Programın dördüncü parçası Joe Henderson'a ait. Bu yeniden basım Henderson albümü Original and Evening With albümünde yer almayan 3 bonus parçayı da içeren bir sürprize sahip. Bebop köklerini ve bu tarza hakimiyetini ortaya koyan Visa, albümün öne çıkan parçalarından biri olan All the Things You Are ve Tenor Madness. Bu parçaların bu albümde yer alması, Joe Henderson'ın 7 Haziran 1987'de Cenova Jazz Festivali'nde verdiği konserin tamamının ilk kez tek bir albümde yer aldığı anlamına geliyor. Konser ve ona eşlik eden kayıt son derece başarılı geçmişti. Henderson, caz tarihinin en büyük akor değiştirme ustalarından biridir. Sonny Rollins'in doğaçlama yaklaşımına dayanan bu çalma tarzı, o konser akşamı çalmayı seçtiği repertuarda oldukça belirgindir. Her parçaya Thelonious Monk'un Ask Me Now parçasıyla başlayarak enteresan akor değişimleri katar. Henderson'ın tarzı Rollins'in ifade anlayışından doğarken ritmik olarak daha serbesttir. Her şeyden önce Henderson sonsuz derecede yaratıcı bir müzisyendi ve An Evening with Joe Henderson albümünde Blue Note'un State of the Tenor kayıtlarının çoğunda eksik olan geniş bir yelpazeye sahip bir performans sergilemişti. Öte yandan An Evening with Joe Henderson albümünde Henderson kendi müziğiyle bütünleşmiş durumda. Bugün bu albümden kendi bestesi olan Beatrice'i dinlemeye başlıyoruz.

0: Bugün programın 5. ve son parçası trompetçi Woody Shaw'a ait. Trompetçi Woody Shaw'un firma tarafından yayınlanan albümü sanatçının 1 Ocak 1983 günü Bolonya'da kaydedilmişti. Kayıtta sanatçıya trombonda Steve Ture, piyanoda Malgorm Miller, kontrbasta James Stafford ve davulda Tony Riddles eşlik etmişti. Bugün bu albümden albüme adını veren Time is Right isimli Woody Shaw bestesiyle programı bugün de tamamlıyoruz. Dinliyoruz. Time is Right.
1: And now, this is a Brazilian style tune. This is called Time is Right.

0: time is right.
1: Bugün caz almanakta İtalyanların Red Records isimli firmasından çıkan eski tarihi kayıtlardan seçtiğimiz müzikleri dinledik ve sanatçılar hakkında konuştuk. Haftaya yeniden buluşmak üzere ben Ferdinand Taşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Merhabalar değerli Radyo 3 dinleyicileri. Bestecilerin ve klasik eserlerin hikayeleri üzerine konuştuğumuz programımızda bugünkü konumuz geç romantik dönemin belki de en dokunaklı senfonilerinden biri olan Franz Schmidt'in 4. senfonisi.

Klasik müzik tarihinde bazı eserler vardır ki yalnızca notalardan oluşmaz. Her sayfasında bir insanın yaşamı, acıları, umutları ve sessiz çığlıkları saklıdır. İşte Schmidt'in 4. senfonisi de böyle bir eser. Dinleyeceğimiz bu müzik aslında bir ağıt. Schmidt'in 3. senfonisini anlattığım bölümde de 4. senfonisinin içeriğine dair biraz bilgi vermiştim. Bu eser, bir babanın genç yaşta kaybettiği kızına yazdığı sessiz bir veda mektubudur. Schmidt yaşadığı dönemde çağdaşları kadar bir üne kavuşamamıştı. Bunun en önemli nedenlerinden biri, müzik dünyası hızla modernizme yönelirken Schmidt'in romantik anlatımdan vazgeçmemesiydi. O, tonalitenin, zengin armonilerin ve uzun melodilerin güzelliğine inanmaya devam etti. 1932 yılı ise onun yaşamında geri dönüşü olmayan bir kırılma noktası oldu. Çok sevdiği kızı Emma, henüz ilk çocuğunu dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Bu olay Franz Schmidt'i derinden sarstı. Yakın çevresi, bestecinin uzun süre kimseyle konuşmak istemediğini, içine kapandığını anlatır. Haliyle 4. senfoni, bu büyük acının ardından doğdu. Bu senfoni onun yas tutma biçimiydi. Kendi ifadesiyle bu eser, kızı için yazılmış bir requiem değil, onun ardından söylenmiş son sözlerdi. O nedenle eser 4 bölümlü klasik senfoni yapısında görünmesine rağmen aslında kesintisiz çalınır. Bölümler aynı hayat akışı gibi görünmez köprülerle birbirine bağlanır. Bir anı diğerine dönüşür, bir duygu diğerini doğurur. Senfoni, solo trompetin son derece sade ama unutulmaz bir melodisiyle başlar. Bu tema adeta uzaktan gelen bir ses gibidir. Kimi müzikologlar bunu kızının sesi olarak yorumlar, kimileri ise kaderin ilk çağrısı. Bu küçük motif senfoninin ilerleyen bölümlerinde farklı biçimlere dönüşerek tekrar tekrar karşımıza çıkacaktır. Tıpkı insanın zihninden çıkmayan bir hatıra gibi. İlk bölümde acı henüz çok tazedir. İkinci bölümde yaşamın akışı sürüyor gibi görünür. Ancak alt katmanlarda sürekli bir huzursuzluk hissedilir. Üçüncü bölümde ise müzik zaman zaman dans eder gibi görünse de bu mutluluk hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmez. Her neşe cümlesinin ardından gölge gibi bir hüzün gelir. Ve sonrasında finale ulaşırız. Burada Schmidt belki de romantik dönemin en dokunaklı son sayfalarından birini yazar. Başlangıçta duyduğumuz trompet teması bu kez bambaşka bir anlam kazanır. Artık bu bir çağrı değil, bir vedadır. Orkestra giderek sadeleşir, gürültü azalır, müzik neredeyse fısıldamaya başlar. Sanki besteci kızının elini son kez bırakmaktadır. Bu senfonide büyük dramatik patlamalar vardır ama asıl etkileyici olan sessizliklerdir. Çünkü Schmidt bize şunu anlatır. Bazı acılar bağırmaz. Sessizce insanın içinde yaşamaya devam eder. Franz Schmidt'in 4.

Franz Schmidt'in 4. senfonisini dinlediniz. 4. senfoninin en dikkat çekici yönlerinden biri de umutsuzlukla bitmemesidir. Yani evet, bu eser bir kayıp üzerine yazılmıştır ama aynı zamanda sevginin kayıptan daha kalıcı olduğuna dair güçlü bir inancı da taşır. Yani finalde duyduğumuz o dansvari melodilerde bir zafer mutluluk değil, bir kabulleniştir. Hayatın acılarıyla barışmanın müziği. Belki de bu yüzden bu eser ilk dinleyişte gözyaşı döktürmek yerine insanı uzun süre sessiz bırakır. Çünkü Franz Schmidt acıyı dramatikleştirmez, onu olduğu gibi kabul eder. Ve notalar aracılığıyla bize şunu fısıldar. Sevdiklerimiz giderler ama onları gerçekten kaybettiğimiz an, onları hatırlamayı bıraktığımız andır. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sanatta kalın, hoşça kalın.

eser bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

Merhaba sevgili müzikseverler. Balkan bandasında neşe ile hüznün iç içe olduğu coğrafyaya ait olan müziklerle yol arkadaşlığı etmek için söz verdiğimiz gün ve saatte yeniden buluştuk. Bugün günümüzle yakın geçmiş arasında kurulan müzikli köprülerden geçeceğiz. Balkanların çok sesli ve ahenkli kültürel ikliminde iyi müzisyen ve toplulukların seslendireceği şarkıları 59 dakikalık bu yolculukta sizlerle buluşturacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Tamer Yılmaz'la birlikte sizleri selamlıyoruz. Yunanistan, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Hırvatistan müzikli duraklarımız. Açılışımızı İsveç asıllı popüler bir Yunan şarkıcı ile gerçekleştireceğiz. Helena Paparizou, Yunanistan göçmeni bir çiftin en küçük çocuğu olarak 1982 yılında İsveç'te dünyaya geldi. 1999 yılında kendisi gibi Yunan kökenli olan çocukluk arkadaşı Nikos Panayiotis ile birlikte Antik grubunu kurdu. 1999 yılında ilk teklileri olan ve epey ses getiren Opa Opa'yı piyasaya sürdüler. Albüm çok başarılı oldu ve altın plak kazandı. Antik grubu 2001 Eurovision şarkı yarışmasında Yunanistan adına I Will Die For You şarkısıyla yarıştı ve yarışmadan üçüncülükle ayrıldı. Bu derece o zamana kadar Yunanistan'ın elde ettiği en iyi derece oldu. Takvim yaprakları 2005 yılını gösterdiğinde yine katıldığı bir Eurovision şarkı yarışmasında My Number One adlı şarkıyla Yunanistan'a ilk kez birincilik kazandırdı. Paparizou, Eurovision tarihinin en başarılı ve en ikonik katılımcılarından biri olarak görülür. 2017 yılından bir şarkı dinleyeceğiz. Etsiki Etsiki.

Balkanların çok renkliliğinden yankı bulan melodiler tutku dolu sözlerle birleşerek TRT Radyo 3'te sizlerle buluşmaya devam ediyor. 1976 Hollanda doğumlu olan Nikos Vertis 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Selanik'e taşındı. 7 yaşında buzuki çalmaya başladı. 15 yaşında kulüplerde şarkılar söyledi. 16 yaşındayken 2 yıllığına teknik lise eğitimi almak için Hollanda'ya döndü. Ardından Selanik ve çevresindeki diğer bölgelerde sahne almayı bırakmadı. 2003 yılına gelindiğinde ülkemizde düzenlenen 2. Mega Hit Uluslararası Akdeniz Şarkı Yarışması'na katılmak için gitmiş ve 4. olmuştu. İlk albümünü Yunanistan'da çıkarmıştı. Müziklerinde işlediği tema, aşk acısı ve ulaşılamayan sevgili üzerinedir. Yüreğe işleyen yorumuyla Nikos Vertis seslendiriyor. İse Mile Ge Plada, sen tatlı bir türküsün.

TRT İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Balkan Bandosu'yla geçmişten günümüze doğru müzikli dakikalarda yol almayı sürdürüyoruz. 29 yaşındaki şarkıcı Vasiliki Stefanou, Atina Ulusal ve Kapadostriyan Üniversitesi'nde müzikoloji üzerine eğitim aldı. Genç şarkıcı daha önce piyano, müzik teorisi ve armoni üzerine eğitim almış. Vasiliki Stefanou, Etsi Ini Yagapi, Aşk Böyledir.

rastlarız. 1958 doğumlu Zoran Predin ise Mariborlu bir Sloven şarkıcı söz yazarı. 1980'lerde yeni dalga rock grubu Lachny France'ın solistiydi. Ayrıca film, televizyon ve tiyatro oyunları için de müzikler besteliyor. 90'lı yılların sonunda ve 2000'lerin başında rock şarkıcıları Pero Loshin ve Vlado Kreslin'le birkaç turneye çıktı. Şimdi bu yılın yeni işlerinden biri olan Starry Moy, iyi müziğin adresi TRT Radyo 3'te.

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden yola çıkan program Balkan Bandosu'nda 1997 Sırbistan Belgrad doğumlu Angelina ile Bermin ve Murtstrom ortaklığında kaydedilen 2021 tarihli elektronik pop esintiler taşıyan bir şarkıyla beraberliğimiz sürüyor. Gözlerin. O Chicoti.

0: Sırbistan müzik sahnesinin aranılan müzisyenlerinden bir yenisiyle daha Balkan bandası tüm hızıyla sürüyor. 1975 doğumlu Dzenan Lončarević, 2006 yılından beri Belgrad'da yaşıyor. Dzenan, Priyapolye ve Saraybosna'da müzik eğitimi aldı. Armonika ile başlayacakken gitarda karar kıldı. Dzenan, Priyapolye ve çevresinde verdiği başarılı konserlerin ardından 2006 yılında ilk kez Belgrad ve çevresinde sahne aldı. Ve burada kısa sürede olağanüstü bir atmosfer yaratan bir müzisyen statüsü kazandı. İlk albümünü 2007 yılında Nikome Nireç, Kimseye Söz Yok adıyla çıkardı ve albümden hit olmayı başaran şarkılar da peşi sıra geldi. Bu başarı sayesinde en çok dinlenen şarkıcılardan biri oldu. Bu yıldayız. Diva.
1: Uzela si moje srce.

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden yola çıkan program Balkan Bandosu'nda Türk müzisyen, akordeon ustası Muammer Ketencoğlu'yla müzikal ortaklıkta bulunduğu bir sürpriz müzisyeni sizlerle buluşturacağız. Türkiye'de çağdaş sanatlar arasında Rebetiko, Batı Anadolu folkloru ve Balkan müziğinin en tanınmış isimlerindendir Ketencoğlu. Geleneksel müzik alanında dünya ölçüsünde oluşturduğu kariyeriyle uluslararası düzeyde aranan bir sanatçımızdır aynı zamanda. Sumru Ağar Yürüyen ise müzisyen ve çocuk kitapları çevirmenidir. Gelenekselden avantgarda çeşitli türlerde çalışmaları vardır. Ülkenin ilk özgür doğaçlamacı vokalistlerinden birisidir. 80'li yıllardan bu yana yerli ve yabancı müzisyenlerle ortak projelerde yer aldığına rastlarız. TRT Radyo 3'te Muammer Ketencoğlu ve Sumru Ağar Yürüyen'le 2007 yılının izini sürme zamanı. Bolem Milleyi Mlad Stoyan.

Balkan Yarımadası'nın kuzeybatı sınır rotamızı çevirdik içinde bulunduğumuz dakikalarda. Sınırları dahilinde Mostar Köprüsü'nün de yer aldığı ülke Bosna Hersek'e uzandık. Müziğin kilometre taşlarından biri olarak işaret edilen 1962 doğumlu Edin Derviş Halidoviç, bilinen adıyla Dino Merlin şimdiki konuğumuz. Boşnak şarkıcı, söz yazarı ve besteci 1983 yılında Merlin grubunu kurarak profesyonel müzik hayatına başladı. Grupla 5 stüdyo albümü çıkardı. 1991 yılında Dino Merlin adıyla solo kariyerine evrildi ve kısa sürede birçok önemli başarıyı imza attı. Balkan bandosunda yıl 2022. Kırı ve Kart adlı single çalışmasıyla Dino Merlin TRT Radyo 3'te.

Balkan ülkelerinin ve o kültürlerin bir dışa vurumu olan müziklerle sizlerle birlikte işitsel bir yolculuğa çıkmayı sürdürüyoruz sevgili müzikseverler. Ve Adriyatik kıyılarının esintili melodisine kendimizi bırakıyoruz. Hırvatistan'da durakladık. 1977 yılında Zagreb'te doğan pop şarkıcısı Ivan Kovac'ın müzikal serüveninde soluklanıyoruz. Kendisi gibi bir müzisyen olan Mişo Kovac'ın kızı olan şarkıcı sesini babasıyla söylediği düetle duyurdu. 2006 yılında Magazin adlı gruba katıldı. 4 yıllık bu maceranın hemen ardından kendi kariyerine odaklandı. Çeşitli müzik ödüllerinin de sahibi olan müzisyen Split Festivali'nde de boy gösterdi. Ivana ile geçtiğimiz yılın kapılarını araladık. Kovac mikrofonda. Birbirimizi

Müziğin evrenselliği ile hayallerin sınırsızlığında yol almaya devam eden program Balkan Bandosu'nda Hırvatistan'ın Zagreb kentinde kalmaya devam ediyoruz. 1991 Bosna Hersek doğumlu şarkıcı Frano Pehar, pop, R&B ve dans türündeki şarkılarıyla tanınıyor. Trapana Band ise Hırvatistan'ın popüler bir müzik grubu. Frano Pehar'ın solisti olduğu bu sımsıcak grupla geçtiğimiz yılı hatırlayacağız. TRT, Radyo 3'te Nisan Breo, Ben Seçmedim.

Sırbistan'dan aramıza katılan 3 müzisyenle TRT Radyo 3'ten sunduğumuz Balkan Bandası sürüyor. 1976 doğumlu Sırp şarkıcı, balet ve bir televizyon sunucusu olan Aleksa Yeliç ve sürpriz bir başka sesle sizi bir araya getiriyoruz. Aleksa, Eurovision şarkı yarışması Sırbistan ulusal seçiminde Beligrad şarkısıyla 7. sırada yer alarak öne çıktı. 1947 doğumlu Draga Yeliç ise Sırp rock müzisyeni ve Aleksa Yeliç'in de babası. 1970 yılında ağabeyi Yika ile kurduğu Sırp rock grubunun şarkıcısı ve gitaristi olarak tanınıyor. Tijana Bogičević 1981 yılında Sırbistan'da dünyaya geldi. Şarkıcı 2017 yılının Eurovision şarkı yarışmasında Sırbistan'ı temsil etmişti. Zaman tünelinde yakın geçmişin izindeyiz. 2021 yılına demir attık. Aleksa Yeliç, Tijana Bogičević ve Draga Yeliç rock tınılar eşliğinde radyolarınızda. Bir kez daha. Još jednom.

Size bulunduğunuz yerlerden Balkanlara doğru radyonuz aracılığıyla güzel müzikler eşliğinde işitsel bir yolculuğa çıkarmayı sürdürüyoruz. Sevgili müzikseverler, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a uzandık. 35 yaşındaki Sırp şarkıcı Milan Stanković aramıza katılıyor. Milan, 2010 Eurovision şarkı yarışmasında Sırbistan'ı Goran Bregovic imzalı Oye Balkan adlı şarkıyla temsil etmişti. En iyi slow şarkılarla 2015 yılının izini sürüyoruz. Perye.

TRT Radyo 3'te finalimizi Sırbistan'da gerçekleştiriyoruz. 1974 Bogadiç doğumlu şarkıcı, söz yazarı Aleksandar Radović kapanış şarkımızı seslendirecek. Sırp şarkıcı, söz yazarı ilk kaydını 2003 yılında yaptı. Toplamında 5 stüdyo albümü yayınlandı. Radović, kendi kulvarında müzik ödüllerinin de sahibi. Proşla Meye, yanımdan geçti. Aleksandar Radović'le bu akşamlıkta sizlere veda ediyoruz. Balkan Bondası'nda biz, yepyeni müzikal hikayelerle kayıtların peşine düşmek için önümüzdeki hafta çarşamba saatler 21'i gösterdiğinde kaliteli müziğin adresine sizleri yeniden bekliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Tamer Yılmaz. Programa dair soru ve görüşlerinizi TRT'nin sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünya döndükçe sevgi ve barış getirmesi dileğiyle. Hoşçakalın.

Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek," dedi. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına en güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hükümetinin Filistin'de işgal ve gasp politikasına da devam ettiğini söyledi. Sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkının dimdik ayakta durduğunu belirten Erdoğan, Filistin'e destek olmak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu, dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında Mekke Anlaşması'nın önemine işaret etti. Mahmud Abbas, "Mekke Anlaşması, İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun," diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması'nın değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir irade olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine yaptığı açıklamada, anlaşmanın bölgesel istikrar bakımından tarihi olduğunu belirterek hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz, dedi. Erdoğan, kardeş ülkelere kapımız açık, vizyonumuz bir gün bölgedeki tüm ülkeleri bu çatı altında toplamak mesajını verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Trablus ve Bingazi kentlerinde temaslarda bulunan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yaptı. İki günlük ziyareti değerlendiren Fidan, "Türkiye Libya'nın huzurunu kendi huzurundan ayrı görmüyor," dedi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Anlaşma sağlandığı haberi İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Trump, İran'ın ekonomik olarak mahvolmuş durumda olduğunu da ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes süreci gelecek hafta sona eriyor. Ahbap Derneği soruşturması dernek adına kiralanan bir banka kasasında yoğunlaştı. Kasa, savcılık talimatıyla polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken altınlara rastlanmadı, ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan soruşturma kapsamında oyuncu Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı uçuş sırasında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde açıklama yapan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini söyledi. Giresun'un Görele ilçesinde şiddetli yağışla yükselen derede akıntıya kapılan anne ile iki kızı kayboldu. İki kız kardeşin cansız bedenlerine ulaşılırken annenin aranmasına ise devam ediliyor. Adana'da ise Ceyhan Nehri'nde kaybolduğu düşünülen iki çocuk için arama çalışması başlatıldı. İstanbul'da bunaltıcı sıcak hava yerini poyraz ve yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mega Kent'te yarın kuvvetli fırtınanın yanı sıra sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu.

0: Spor.
1: UEFA Süper Kupa heyecanı sürüyor. Paris Saint-Germain ile Aston Villa bu akşamki finalde Süper Kupa için mücadele ediyor. Saat 22'de başlayan karşılaşma TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayımlanıyor. Haberleri dinlediniz.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garage rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu Los Angeles çıkışlı garage rock grubu Surf Curse. Surf Curse 2021 yılının Mayıs ayında yayımladığı Freaks isimli single'ıyla 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

Lise yıllarında Boston'da kurulan, daha sonra Kaliforniya'nın sıcak güneşine doğru yola çıkan garaj rock topluluğu The Rare Occasions, geniş kitlelerce tanınmasına sebep olan Notion isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Madeline Follin ve Richie Oblivion'un oluşturduğu New Yorklu duo grup Cults, deneysel pop ve indie pop türünde müzik yapan bir topluluk. Cults, 2010 yılında yayımladığı debut albümüne adını veren Go Outside isimli single ile 3. milenyumda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma Blood Red Shoes'la devam ediyoruz. Brighton çıkışlı Laura Mary Carter ve Steven Ansell'dan oluşan düo topluluk, 2019 yılında yayımladığı Get Tragic albümünden Mexican Dress isimli single ile radyolarınızda.

Punk rock tarzı müziğiyle dikkat çeken ve müzik çevrelerinde olumlu karşılanan New Yorklu Parquet Courts, 2021 yılında müzikseverlerle paylaştığı Sympathy for Life albümünden Walking at a Downtown Pace ile TRT Radyo 3 frekanslarında.

Garage punk türünün çekici müzisyeni Ron Gallo, 2017 yılında yayımladığı heavy metal albümünün açılış şarkısı olan Young Lady, You Are Scaring Me isimli hitiyle 3. milenyumda.

Bu akşam sizlerle paylaşacağımız iki kişiden oluşan bir başka grupta The Kills. The Kills 2016 yılında yayımladığı Ash and Ice albümünden Bitter Fruit isimli single ile radyolarınızda.

As a Dead Don't Taken, 2016 yılında müzikseverlerin beğenisine sunulan Let's Plan Robbery isimli 4 şarkılık EP'den.

Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne The Wombats'le başlıyoruz. Liverpool'dan müzik dünyasına adım atan indie rock topluluğu 2007 yılında yayımladığı A Guide to Love, Loss and Desperation albümünden Moving to New York isimli single ile radyolarınızda.

Kanadalı indie rock topluluğu Wolf Parade, 2017 yılında müzikseverlerle paylaştığı Cry Cry Cry isimli 4. stüdyo albümünden You Are Dreaming isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

2003 yılında Londra'da kurulan, 2005 yılında debut albümünü yayımlayan Drakes, 2007 yılında yayımladığı Ten New Messages albümünden çıkan ilk single'ı olan We Dance Together'la 3. milenyumda.

Üçüncü Milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Speakeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. Milenyum'daki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Dear Rogue'la veda ediyoruz. Best Look Lately. İyi geceler.

Tüm müzik severlere merhaba. TRT Radyo 3 İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlere genç bir bluescu olan ve harika çocuk olarak bilinen Eddie Ninevolt'un Little Black Flies isimli albümünü dinleteceğiz. Sanatçı henüz 15 yaşındayken doğup büyüdüğü Atlanta, Georgia'daki kulüplerde sahne almak için okulunu bırakmış ve 2019 yılında da Left My Soul in Memphis isimli ilk albümünü yayınlamıştı. Pek çok enstrümanı başarıyla kullanan sanatçının bu hafta yer vereceğimiz Little Black Flies isimli albümünü adını da veren açılış parçasıyla dinlemeye başlayalım. Little Black Flies.

Almanya merkezli Roof Records tarafından 2021 yılında yayınlanan dinlemekte olduğumuz Little Black Flies albümü yayınlandığında Eddie Ninewald henüz 24 yaşındaydı. Solo gitar ve vokaldeki sanatçının kendisinin yanı sıra albümde eşlik eden sanatçılar şöyle sıralanmış. Derek Trucks'ın grubundan tanıdığımız Cody Matlock ritim gitarda, aynı zamanda ortak besteci ve prodüktör de olan Lane Kelly bas gitarda, yine Derek Trucks'ın grubundan Chet Mason klavyeli çalgılarda, Jackson Allen armonikada ve Aaron Hambrick de davullarda yer almışlar. Evet, şimdi bu kadroyla kaydedilen albümden Amerika'da ırklar arasında yaygın eşitsizliğe vurgu yaptığı bir parçasına kulak verelim. 3 AM in Chicago.

Eddie Ninewald, stilimi şekillendirirken beni etkileyen isimlerin başında Albert Collins, Otis Rush ve Mike Bloomfield geliyordu. Onların yaptığı tüm plaklar, o anda yanlarında hangi müzisyen varsa hiçbir üst üste kayıt olmadan yapılmış, olabilecek en saf, en katıksız hallerini yansıtıyordu. Ben de bugün aynısını yapmaya çalışıyorum. Kayıt esnasında yanlış yapsak da durmayıp devam ediyoruz. Bu kayıtları yanlışı ve doğrusuyla olduğu gibi korumak istiyorum diyen genç sanatçıdan şimdi vokal yorumu bakımından Buddy Guy'ı hatırlatan parçasına kulak verelim. Dog Me Around.

1996 yılında Atlanta'da doğan Eddie Nainwald ilk gitarını eline 6 yaşındayken almış. Lise yıllarında pop müzik dalgasının etkisine girmeyip dinlediğimiz albümde de ortak besteci ve prodüktör olarak yer alan Lane Kelly ile birlikte Muddy Waters, Howlin' Wolf, Freddie King ve Rolly Gallagher gibi ikonik isimlerin müziklerini keşfetmeye başlamışlar. O andan itibaren bu efsanevi isimlerin stillerine çalışmaya ve hep daha derine inmeye çalıştım diyen sanatçıdan şimdi gelen parça

Genç Eddie Ninewald gerek vokal gerekse gitar tekniğinde ustalarının etkisini dinleyenlerine aktarıyor. Bunu kendisine özgü dinamikleri ve tuşesiyle yapıyor ve bu da onu taklitçilikten çok uzakta bir noktaya taşıyor. Şimdi dinleyeceğimiz sıradaki parçada ise John Winter'ın etkisini duyabiliyoruz. Don't Come Around This House.

2013 yılında o zamanki grubu The Georgia Flood ile Atlanta Blues Derneği'ni temsilen Memphis'te düzenlenen uluslararası blues yarışmasına katılmış. Birinciliği başka bir gruba kaptırdıktan sonra 2019 yılında gerçek adı olan Brooks Mason yerine Eddie Ninevold sahne adını kullanmaya başlayan sanatçı, bunu turnelerin birinde grup arkadaşlarının önerdiğini ve o günden sonra kalıcı olduğunu belirtiyor. Evet, şimdi gelen parça Back on My Feet.

Bugün 30 yaşında olan Atlantalı soul blues gitarcı ve şarkıcısı Eddie Ninehold, dinlemekte olduğumuz Little Black Flies albümünde 9'u kendisi ve Lane Kelly'ye ait olmak üzere 3'ü de yeniden yorumladıkları parçalarla birlikte toplam 12 esere yer vermişler. Tamamen kendisine ait bir stil geliştiren genç sanatçı, yeni kuşak bluescular arasında en dikkat çekicilerinden biri olarak kabul görüyor. Evet, şimdi sıradaki parça Reach Into Your Heart.

0: Dinlemekte olduğumuz albümü baştan sona tüm müzisyenlerle birlikte canlı olarak kaydettiklerini belirten sanatçı, 1940'lardan bugüne kadar kaydedilen blues plaklarının ruhunu yakalamaya çalıştıklarını, bu samimiyetin kendisini ve arkadaşlarını rahatlatıp mutlu ettiğini belirtiyor. Şarkı sözlerinin tamamının kendisine ait olduğu bestelerinde insana ait tüm duygulara yer vermeye çalıştığını da ekleyen sanatçıdan şimdi gelen parça Miss James.
1: All right, let's do it, baby. I want to make it fun.

0: good. Come here, bring it down, bring it down. Hit me on the one. Hit me on the one.
1: Eddie Ninevold, doğup büyüdüğü Atlanta'da sahnelere çıkan lokal müzisyenlere imrenerek büyümüş. Bunların arasında ilk idolüm aynı kentten Sean Costello idi. Fakat o zamanlar çok küçük olduğumdan onu sahnede izleme şansım olmadı. Bir süre sonra aynı sahnelere ben de çıkmaya ve bu mesleği en zor ve acı deneyimleriyle öğrenmeye başladım. İlk öğrendiğim şeylerden biri de başarısızlığı kabullenmek ve çalışmaya devam etmekti diyen sanatçıdan şimdi gelen parça Columbus Zoo Blues.
0: I'm gonna tell you a story. I went up to Ohio not too long ago, up to the Columbus Zoo. And you know, I maybe did a little bit of drugs, you know, nothing too serious, a little green stuff. I thought it'd be fun, you know, but it was the most depressing thing I've ever seen in my life. Seeing all those, you know, cheetahs run around, you know, in cages. Man, my bathroom's bigger than that, you know, so I think that's worthy of singing some blues. So imagine I'm a hippo.

lonesome.

Modern kayıtlarda dikkatini çeken şeyin samimiyet ve ruh yoksunluğu olduğuna inandığını söyleyen Eden Einhold, bu bakımdan Soul Blues dünyasının ümit bağlayabileceği isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşımının ona önümüzdeki yıllarda dünya çapında başarılar getireceğine inanıyoruz. Şimdi sıradaki parça Putting the Kids to Bed.

Eddie Nainwolt'un Little Black Flies albümünde yer alan az sayıdaki yeniden yorumlanan parçalardan biri de Albert King'e ait ve şimdi bu parçaya kulak verelim. Traveling Man.

30 yaşındaki Atlantalı soul blues şarkıcı ve gitarcısı Eden Linewolt'un 2021 yılı Little Black Flies albümünden dinleyeceğimiz son parçaya geldi şimdi sıra. You Don't Have to Go.

0: Eddie Nainwolt'un Little Black Flies albümünü baştan sona dinledikten sonra ilk solo albümü Left My Soul in Memphis albümünden Freddie King'e adanan bir parça seçtik. Look Over Yonder Wall.
1: This song is for Freddie King.

Evet, bu haftanın bluzun tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Ben Bora Çetin. Rock efsanelerinin yıllardan beri duyduğunuz ve tanıdığınız bu sinyal müziğinin ardından her hafta pazar günü saat 17'de TRT Radyo 3'te sizlerle birlikteyim. Rock efsaneleri her pazar saat 17'de TRT Radyo 3'te.

No gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Fagot repertuarının en önemli eserlerinden Wolfgang Amadeus Mozart'a ait Köhel 191 si bemol majör fagot konçertosuna da yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne çok sayıda film müziğinde imzası olan İngiliz besteci Doreen Carvitan'ın cello ve piyano için kaleme aldığı sonatinle başlıyoruz. Cellist Andrei Ionta'ya piyanist Lilith Grigorian eşlik ediyor.

Carvita'nın cello ve piyano için sonatinini cellist Andrei Ionta, piyanist Lilith Grigorian eşliğinde seslendirdi. Antonin Dvorak'ın solo

Colin Dvorak'ın Şiirsel Ruh Halleri adlı dizisinden Bakanalya başlıklı parçayı Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Fritz Kreisler'in keman ve piyano için 1910

Fransız stilinde 13. Louis şarkısı ve Pavan başlıklı eserini kemancı Barnabas Kelemen ve piyanist Zoltán Kocsis'ten dinlediniz. Cornel Taranu'nun solo piyano ve çalgı topluluğu için 1998 yılında bestelediği Siciliana Blues adlı eserle devam ediyoruz.

Lionel Tarantino'ya ait 1998 tarihli Siciliana Blues adlı eseri, piyanist Andrei Delano ve Romanya Radyosu Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Mozart'ın bir nefeste çalgı için yazdığı ilk konçerto formundaki eseri olan Si bemol majör fagot konçertosu var sırada.

Sartın Köhel 191 si bemol majör fagot konçertosunu solist Dag Jensen ve Oslo Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Richard Wagner'le devam ediyor. Bestecinin Matilde ve Sendonk'un şiirleri üzerine yazdığı ve Sendonk liedlerini Felix Mottl'ın orkestrasyonuyla dinliyoruz.

Wagner'in ve Sendonk Leadlerini, soprano Yvonne Minton ve Kurt Masur yönetimindeki Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Aynı zamanda bir tarihçi ve şair olan Erik Gustav Geyer'in Fa minör 4 el piyano sonatı var sırada.

Norveçli besteci Erik Gustav Geijer'in 4 el piyano için yazdığı 1820 tarihli Fa minör piyano sonatını Stefan Boysten ve Anders Gillström seslendirdiler. Ralph Vaughan Williams'ın keman ve orkestra için Tarla Kuşu'nun Yükselişi adlı eseriyle devam ediyoruz.

Brian Williams'ın Tarla Kuşu'nun Yükselişi adlı eserini kemancı Pekka Kuisisto ve Basel Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü 16. yüzyıl bestecisi Orland de Lassus'un Belli Meae Consumptis Carnibus başlıklı koral eseriyle sona eriyor.

16. yüzyıl bestecisi Orlando Lasu'nun Pelli Meae Consumptis Carnibus başlıklı eserini King Singer seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1930 yılında kurulan BBC Senfoni Orkestrası'nın 19 Temmuz 2024 tarihli Royal Albert Hall konserinin kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Elim Şen yönetiminde sahne alan topluluğun solisti 1996 doğumlu İngiliz piyanist Isata Kena Mason. Konser programından ilk olarak Handel'in Londra'daki bir kutlama için Kral 2. George'un isteği üzerine yazdığı Kraliyet Havai Fişekleri için Müzik başlıklı süitinin uvertürünü Charles McCarras düzenlemesiyle dinliyoruz.